Yüzler aynı soru. Sevdin mi hiç bu kadar? Güler geçerim içim donar. Adın boğazıma takılan son yudum. Yutkunamadım. Masada kaldı iki.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşinde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590.

0: Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

bize hep gece, bize hep gözyaşı yazmış kader. Aşka aşık, aşka tutsak.

aşka aşık, aşka tutsak, aşka mağlup etmiş bizi kader.

Bize hep gece, bize hep gözyaşı yazmış. Aşka aşık, aşka tutsak, aşka mağlup etmiş bizi kader. Bize hep kış, bize hep gece.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
7: Renault Dacia Gürsoy Grup.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
13: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde

0: üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, MUT'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, MUT, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Kadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona, hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: de Multi Enerji. Asıl gülün enerjisi
1: sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001 santairas.com Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
11: İş kur vasıtasıyla 2026'nın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişi işe yerleştirildi. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz dedi. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken diğer yandan yolsuzluk soruşturmalarında bazı belediye başkanlarının ifadeleri sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Karabük'te düştüğü Filyos çayında akıntıya kapılıp kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler Erten'in suya düştüğü noktadan 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası şubesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. ABD, İsrail-İran savaşının 100 günlük bilançosu açıklandı. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğini büyük ölçüde durdurması nedeniyle küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti, gübre ticareti, üre ve kükür tarzının yanı sıra fosfat tedariki bu aksaklıktan etkilendi. Küresel ekonomik büyümede beklenen daralmanın ise toplamda 700 milyar dolarlık kayba yol açması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği'nde geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan oyunlar çocuklarla buluştu. Çocuklar şenlikte hem eğlenceli vakit geçirdi hem de strateji, dikkat, hafıza, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştiren oyunlarla öğrenme fırsatı yakaladı. Tarsus'ta silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. İddiaya göre 24 yaşındaki Rana Süleyman, tarlada topladığı otları yaktığı sırada karın bölgesinden silahla yaralandı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Erdemli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Mehmet İlvan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de deniz sezonu havaların ısınmasıyla başladı. Ancak turizmciler daha önce bir Rus havayolu şirketinin haftada 5 gün gerçekleştirdiği uçuşların iptal edilmesinin kendilerini etkilediğini dile getirdi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Rus uçuşları iptal edildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Ay Yıldızlılar bu skorla turnuvadaki 2. galibiyetini almış oldu. Milletler Ligi'nin 2. etap mücadelesi 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: sunumuyla manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 9 Haziran Salı ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de manşet programıyla karşınızdayız. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız ve gazetelerin ilk sayfaya yansıyan manşet haberlerini aktaracağız sizlere. Tabii dün biraz bahsetmiştik aslında boğulmalar, boğulma vakaları ile ilgili az önce bizde de haber yayınlandı. Özellikle Adana'da meydana gelen boğulmalar çoğaldı. Havaların ısınmasıyla birlikte bu konuya dikkatleri çekmek istiyoruz. Hem boğulma vakalarını hem de yakılacak ateşlerle ilgili orman yangınlarına sebebiyet vermemek adına da dikkatli olmak gerektiği konularına bugün ayrıca yer vereceğiz. Evet, özellikle kanallarda dün bahsettik. Özellikle kendini genç olarak addeden arkadaşlarımız kendilerini ispat etmek adına işte kanallarda akan suda, hızlı bir şekilde akan suda bir takım gösteriler yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini bu şekilde ispat etmeye çalışıyorlar. Varlığını ispat etmek böyle değildir. Bunu birinin o genç arkadaşlara anlatması lazım. Özellikle anne ve babalarının sadece çocuk doğurmanın bir meziyet olduğunu düşünmemeleri gerekiyor.

doğurmakla olmuyor. Doğurduğunuz çocuğunuzu iyi bir birey olarak bu ülkeye, bu vatana ve kendinize layık bir evlat yetiştirmek durumundasınız, zorundasınız. Çünkü bu bireyi siz dünyaya getirdiniz. Bu nedenle de onun sorumluluğundan kaçamazsınız. Onun sorumluluğunu üstlenmek zorundasınız. Çocuğunuza iyi ile yanlışı, kötü ile iyiyi ayırt etmesini öğretmeniz lazım. Merhamet duygusunu aşılamanız lazım. Yani hani tamam ben anneyim babayım demekle olmuyor bu işler. Anne ve babalık bunu göstererek, yaşayarak ve yaşatarak oluyor. İşte çocuklarımıza da nerelerde yüzülmesi gerektiğini, nerelerde yüzülmemesi gerektiğini, yüzülecekse bile nasıl yüzülmesi gerektiğini, kendini ispat etmek için yüzmeyle veya akıntısı bol olan sularda dalgalarla mücadele etmek çok doğru bir yaklaşım değil. Beynen zaten doğru bir mantık değil. Bir kere karşı koymamamız lazım. Evet, dalgalar siz istediğiniz kadar, bakın profesyonel yüzücüler bile bunu hep dile getirirler. Yani biz bu işin eğitimini de alsak, işte yüzme konusunda çok da iyi olsak maalesef suyla şaka olmaz. Suda şaka olmaz. Akan sularda, özellikle akıcı ve hızlı bir şekilde akan sularda, işte gördüğünüz gibi örnekte şu an ekranlarımızda dönüyor. Akıntıya karşı yüzmeye çalışmak sizi çok yorar, çok yıpratır ve nefessiz bırakır, yorgun bırakır, bitkin bırakır ve o dalgalara kapılıp gidersiniz. Suyun size acımayacağını iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu işte küçükler de büyüklerden örnek alıyor. Bir bakıyor sosyal medyada, işte Kayseri'de bir genç grubu var, bir de Adana Tarsus'ta bir genç grubu var. Onlar arasında sosyal medyada bir hani Yunan'la Türk F-16'ların ilk dalaşı olur. Aynı dalaş maalesef sosyal medyada, işte bu akıntılarda, kanallarda yapılan bu meydan okumalarla birlikte kendini gösteriyor. Polis, belediyeler her gün oradaki insanlara bir şekilde bunu ilan etmeye çalışıyorlar. Kanallarda yüzülmenin tehlikeli olduğu yazıları, ibareleri var. Buna rağmen hala kanallardan atlamaya çalışanlar, yüzmeye çalışanlar, birbirine meydan okumaya çalışan genç arkadaşlarımızı görüyoruz. İşte yüzülmemesi gereken yerlerde özellikle tatlı suyun çok tehlikeli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Balçıklarla dolu özellikle bazı alanlar, bazı noktalar, işte baraj kenarında yüzmeye çalışanlara da şahitlik ettik. Çoğu zaman hayatını kaybeden insanlarla karşılaştık. Haber bültenlerinde bu haberlere çok yer verildi. Lütfen sevgili anne ve babalar, özellikle yaz ayının gelmesiyle birlikte, sıcakların artmasıyla birlikte, ki önümüzdeki günlerde biraz daha artacak sıcaklar, serinlemek adı altında lütfen bu tür tehlikeli sularda yüzülmemesi gerektiğini çocuklarınıza tembihleyiniz, öğretiniz. Lütfen bu konuda istediği kadar yüzme kursu alsın, yüzme eğitimi alsın, suyla şaka olmaz. Her şeyin bir adabı, bir usulü, bir erkanı vardır. Bunu aşmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Burada kendini ispat etmek değil, burada biraz kaba olacak ama yüzsüzlüğünü ortaya koyuyor. Ben biraz daha yumuşattım olayı. Evet, tabii ormanlarımız önemli. Biliyorsunuz Mersin'imizde birçok noktada geçtiğimiz sezonlarda, geçtiğimiz yaz mevsimlerinde çok büyük alanlar kaybettik yangınlarla. Bu konuda dikkatsizlik, ihmal, işte ormanlık alana atılan şişeler mercek görevi yapıyor. Yakılan bir ateş, bir sigara izmariti ormanların tutuşmasına sebebiyet veriyor. Lütfen bu konuda biraz daha dikkatli olalım. Çevremizi çok temiz kullanmamız gerekiyor. Lütfen bu konuda özellikle piknik alanlarında temiz bırakalım. Nasıl görmek istiyorsak öyle bırakalım. Diyoruz ama maalesef her pikniğe giden kirini, pisini oraya bırakıp çekip gidiyor. Ve sonraki gelişinde veya farklı bir alana gittiğinde, aynı çöpü gördüğünde bir de eleştiriyor. Yani bir de komik bir durum var, trajikomik bir durum var. Yani kendisi daha önce gittiği yerde pisliğini bırakmış, bütün zerzevatını oraya atmış. Ama bir sonraki gittiği farklı bir noktadaki piknik alanındaki bu kirliliği eleştiri yağmuruna tutuyor. Bir de böyle bir

durum var maalesef. İşte birey olarak, toplum olarak kendimizi dizayn etmemiz gerekiyor. Arınmamız gerekiyor. Hepimizin arınması gerekiyor. Her konuda arınmamız gerekiyor. Lütfen bu konularda da biraz daha dikkatli, temkinli olalım. Orman yangınlarına sebebiyet vermeyelim. Trafik kurallarına riayet edelim. İhmal etmeyelim lütfen. Can güvenliği, mal güvenliği açısından her türlü tedbirin alınması gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. Özellikle yazın gelmesiyle birlikte yaz tatili moduna giren vatandaşlarımızın, farklı kentlerden kentimize gelenlerin yoğun bir trafik akışına sebebiyet verdiğini biliyoruz. Ben buradan bir kere daha rica ediyorum, özellikle Trafik Şube Denetleme Müdürlüğümüze, Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüze ve tabii ki en başta Mersin Valiliğine. Lütfen bu emniyet şeridini kullananları asla görmezden gelmesinler. Yani emniyet şeridini çok kullananlar oluyor. Özellikle trafikte yığılmaların en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu emniyet şeridinin kullanılıyor olması. Emniyet şeritlerini niçin kullanmamız gerektiğini bilmiyoruz maalesef. Tabelaları okumayı bilmiyoruz ama nasıl olmuşsa elimize bir ehliyet tutuşturmuşlar. Yani aslında bunu sorgulamak lazım. Bu ehliyeti kim nasıl verdi? Hangi şekilde verdi? Para karşılığı mı verdi? Rüşvet karşılığı mı verdi? Nasıl verdi? Çünkü o ehliyeti almak demek, evet ben bilinçli bir sürücüyüm demektir. Trafik kurallarını harfiyen uyan bilen bir insanım demektir. Trafik levhalarını ışık ve ışıkçılarına biat edecek biriyim demektir. Yani o ehliyetin manası budur. Şimdi bakıyoruz, ehliyeti var, araç kullanıyor. Tabelada yol sağa doğru, sağ şeride doğru daralacak işareti var. O hala sol şeritten gitmeye devam ediyor. Veya tam tersi, sola doğru bir daralma olacağını, sol şeride daralma olacağını belirtmesine rağmen uyanıklar ya. Arkada beklemek yerine bir an evvel en öne geçmeyi planlıyorlar. İşte kaynak olayı böyle gerçekleşir ve dikkat ederseniz trafiğin durma noktasına gelmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de işte bu kaynak. Yani emniyet şeridini kullanıp daralan yolda, artık tek şeride düşülen yolda, artık bazı yerlerde emniyet şeridi yok biliyorsunuz. İşte o bölgelerde trafik sıkışıklığı meydana geliyor. İşte bu konuda ben emniyetimizin gerekli hassasiyeti, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzün gerekli hassasiyeti göstereceğini, ceza yazmadığınız müddetçe bu işler düzelmiyor. Biz bunu anladık. Yani istediğiniz kadar anlatalım, istediğiniz kadar söyleyelim, istediğimiz kadar biz buradan uyarılarda bulunalım, trafik memurları uyarılarda bulunsun, olmuyor. Cezayı yazacaksınız kardeşim. Bunun başka çaresi yok. En ağır şekliyle, en üst seviyeden cezayı keseceksiniz, gözünün yaşına bakmayacaksınız. O emniyet şeridini kullanmamasını sağlayacaksınız. Diğer insanların anayasal hakkını çiğnetmemek adına bu işi yapmak durumundayız. Ve herkes trafikte de birbirine saygı duymak zorunda. Lütfen bu konuda da Emniyet Müdürlüğümüzün özellikle emniyet şeridi ihlallerini göz önünde bulundurmasını istiyoruz. Bu konuda çok sıkça bu konu maalesef göz ardı edilmiş bazı sürücüler tarafından. Evet, o alanları ambulans için, polis için, ani gelişecek olan yangın olayları için kullanılacak araçlar, öncelikle araçların kullanması için veya işte yolu rahatlatmak adına, onlara geçiş üstünlüğü sağlayabilmek adına o emniyet şeritlerinin olduğunu unutmamamız lazım. Bunu kullananların da suç işlediğini bilmemiz lazım. Bunu nasıl anlayacağız? Ceza yiye yiye, ceza yaza yaza, kulaktan kulağa, bak emniyet şeridini ihlal edersen ceza yersin algısını oluşturacağız bu insanlarda artık. Yani bunun lanetini yok. Ceza, ceza, ceza. Maalesef, yani ben buna karşıyım ama maalesef şu an anladığımız dil bu. Yani konuşuyorsun, anlatıyorsun, trafik levhaları var. Trafik levhaları zaten her şeyi gösteriyor. Sadece trafik levhalarına odaklanırsak, onlara uyarsak, zaten inanın ki Mersin'de trafik keşmekeşliği diye bir şey yok. Kendi kendimize ediyoruz. İşte bazı bilinçsiz sürücüler, kendini akıllı zanneden sürücüler maalesef işte yolların tıkanmasına sebebiyet veriyor. Bu konuda da özellikle tatilcilerin de gelmesiyle birlikte farklı kentlerden kentimize, tatil bölgesine, özellikle yazlık alanlara gelmeye çalışan vatandaşların da bir an evvel gidelim endişesi ve düşüncesi işte maalesef emniyet şeridini kullanmasına ve trafiğin
daralmasına ve

tıkanmasına sebebiyet veriyor. Evet, bu uyarıları da yaptıktan sonra sevgili izleyicilerimiz, tabii gündeme bakacağız. Bugün salı değil mi Ezel'cim? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var. Şimdi bütün gözler bugüne odaklandı aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısına yöneldi. Şimdi Sayın Özgür Özel grup toplantısını ben yapacağım diyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ben yapacağım diyor. Şimdi biri 1400, diğeri 4400 destekçiyle gündeme oturdu. Ya düşünün, bir parti düşünün, kendi içinde bölünmüş. Yani şu an aslında Cumhuriyet Halk Partililerinin daha sağduyulu davranması gereken bir dönem içerisinde. Ama maalesef görüyorum ki gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Daha da uçurum oluşuyor. Gruplaşmalar oldu, ayrışmalar söz konusu oldu. Yani düşünün, Türkiye'nin en büyük ana muhalefet partisi ikiye bölündü. Yani bu konuda biz en başından beri şunu söylüyoruz. İtidal, itidal ve oturup karşılıklı görüş ve sonrasında ortak bir fikir, ortak bir yol, ortak bir noktada buluşma diye önerilerde bulunuyoruz, çağrılarda bulunuyoruz ama görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular kaynamaya devam edecek. İşte bugün de zaten bir milat olacak. Grup toplantısıyla ilgili iki farklı düşünce, iki farklı anlayış, iki farklı bir çaba görüyoruz. Sayın Özgür Özel ben yapacağım grup toplantısını diyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ya sen yetkisizsin, sen ben yapacağım diyor. İşte yazmışlar, Kemal Kılıçdaroğlu 1400 akreditasyonu olan kişi destekliyor. İşte Özgür Özel'i de 4400. Düşünsenize, yani ayrışmaya bakar mısınız? Ayrılmaya, bölünmeye bakar mısınız? Yani bu seçmen üzerinde çok olumsuz bir etki yaratıyor. Çünkü kendisini savunduğunu iddia ettiği, ana muhalefet görevi yaparak iktidarın yanlışlarını, yapılması gerekenleri, konuşması gereken ana muhalefet partisinin kendi içerisinde bir kavga içerisinde olması seçmen tarafında gerçekten çok büyük soru işaretlerine sebebiyet veriyor. Yani kendi içerisindeki barışı tesis edememiş bir partinin ülkeyi nasıl barış içerisinde yöneteceği sorusu şu an gündemde. Bunu söyleyelim, hatırlatalım. Cumhuriyet Halk Partililer bunu ciddiye alır almaz onların bileceği iş. Ama şu an gidişat çok da iyi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme söz konusu. Seçmen cephesine baktığımızda ya bu muhalefet mi bizi yönetecek diye bir soru herkese, kime sorarsanız bunu söylüyor. Bu bakalım ne kadar sürecek, nereye kadar gidecek, bugünkü grup toplantısında ne olacak? Gerçekten şu an herkes oturmuş. Saat 13'te sanırım, saat 13'te gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının ne olacağı, kim yöneteceği, kimin yapacağı ile ilgili maalesef bir yarış, bir kapışma, bir ayrışma söz konusu. Umuyoruz, diliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayır getirir. Ama bölünmeyle biliyorsunuz hiçbir zaman hayır olmamıştır. Bütünlük, birleşmeyle hayırlara ulaşılmıştır. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi bir an evvel yaptığı hatanın farkına varır ve aile içerisindeki bu kavgayı veya bu anlaşmazlığı yine aile içerisinde çözme yoluna gider, bunu tercih eder diyelim. Evet, sevgili izleyicilerimiz, tabii bakın, şimdi bir tetikçinin ifadesi aslında çok önemli bir konuya parmak basıyor. Bu biliyorsunuz Polatlarla ilgili Can Polat'ın kurşunlanması, vurulması, birilerinin üstlenmesi. Şimdi saldırıyı gerçekleştiren kişi gözaltında biliyorsunuz. İfadesine ulaşıldı. İfadesinin tamamı ortaya çıktı. Riskli ancak kazancı yüksek, dikkat çeken 100 bin lira detayı diyor. Bakın. Şimdi diyor ki sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın tatil yaptıkları otelde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Polat cinayetini işleyen tetikçi Serhat Altun'un emniyetteki ifadesinin tamamı ortaya çıktı diyor. İlk temas sosyal medyada olmuş. Diyor ki merak ettiğini belirten Altun söz konusu hesaba şimdi şöyle başlıyor aslında. Ailesiyle problemler yaşıyor yaşamını söylüyor. Tetikçi ailesiyle problemler yaşadığını, işsiz olduğunu söylüyor. Çete ile ilk teması Nisan ayında sosyal medya platformu Instagram üzerinden kurduğunu anlatıyor. Suç çeteleriyle ilgili bir paylaşımın altındaki yorumları olduğunu ve bu çetelere nasıl katılıyoruz şeklinde yorum yaptığını, profilinde maskeli bir kişinin fotoğrafı bulunan ve kullanıcı adının olduğu hatırladığı hesabının bu kişiye DM'ye gel yani özel bölüme gel yanıtını verdiğini söylüyor. İlk temas sosyal medyada gerçekleşmiş. Merak ettiğini belirten Altun, söz konusu hesaba siz şu çeteli misiniz şeklinde mesaj gönderdiğini ifadesinde bu kullanıcı ilk olarak sen kimsin bir hikayeni anlat bakalım şeklinde mesaj gönderdi. Diyor ki tetikçi ben de kendisine çalıştığım işlerden yaşantımdan şu an işsiz durumda olmamdan maddi durumumun kötü olmasından ailemin üzerime baskı oluşturmasını içerir bir mesaj gönderdi. Tamam biz aramızda değerlendireceğiz şeklinde dönüş yapılmış. Ertesi gün 10 Nisan'da da kimlik kontrolü ardından tamam sen temizsin diyerek Daltonlar çetesine kabul edildiğini dedi. İlk görev Konya'da bir cinayetmiş. Serhat Altun aynı gün kendisine Konya'da yapılacak bir işten söz ettiğini, edildiğini ve para kazanabileceğini söylendiğini belirtti. İşin ayrıntısını sorduğunda bir kişinin vurulması gerektiği yanıtını aldığını aktardı. Otobüse binerek Konya'ya doğru yola çıktığını, isteği üzerine canlı konum gönderdiğini, varınca otele yerleştiğini ve bir üyenin geleceğini kendisiyle buluşacağını ve yakalanırsanız kesinlikle bizimle ilgili bir şey söylemeyeceksin diye direktif verildiğini anlatmışlar. Şimdi diyoruz ya sosyal medyada aslında baktığımızda olumlu kullandığınızda iyi bir mecra fakat yanlış kullanıldığında da çok kötü bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ailelerin çocuklarıyla hep arkadaş olmasını istiyoruz biz. Yani hani ben defalarca söylediğimde hep bana kızıyorlar. Anne ve babalara karşı bir kinim mi var diye. Hayır. Ben şunun yanlısıyım. Eğer bir anne baba olmayı istemişse, arzulamışsa, anne baba olma kudretine sahip olmayı kendinde görmüşse bunun bütün sorumluluğunu üstlenmek zorundadır. Bunu şöyle düşünün. Az önce ehliyet örneğini verdik. Eğer bir ehliyet alacaksanız, bir araç kullanacaksanız bir ehliyete ihtiyacınız var. Ehliyeti alabilmeniz için yeterliliğe sahip olmanız gerekiyor. Eğer yeterliyseniz o ehliyeti alıyorsunuz ve artık siz bir araç kullanabilir sorumluluğunu alıyorsunuz. İşte çocuk da böyle aslında bir ehliyettir anne ve baba için. Eğer bu ehliyeti almak için çocuk yapabilir ehliyeti almak için kendinde o gücü görebiliyorsa, bu çocuğu iyi bir evlat olarak yetiştirebileceğine inanıyorsa, ona ekonomik açıdan da iyi bir gelecek sunmayı planlayabiliyorsa ve sonrasında bu çocuğu yaptıktan sonra bu çocuğun iyi bir gelecek nedir? Bu işte okuluydu, iş ortamıydı, arkadaş ortamıydı bunları hazırlayarak, bunları kontrol ederek bir evlat yetiştirmeyi göze alıyorlarsa çocuk yapmalılar diye düşünüyorum ben. Yoksa hani neden durup dururken kin ve öfke duyalım ki? Şimdi gördük çok yakın bir zamanda, çok uzak değil. Bir çocuğun annesi öğretmen, babası polis müfettişi. Ne yaptı? Okulda baskın yaptı mesela. Katliam gerçekleştirdi mesela. Yani bunun gibi nice örnekler var. Şimdi siz bir anne ve bir baba olarak çocuğunuzu doğru yetiştiremezseniz işte ya bir katil olur ya da bir sapık sapkın olur. O yüzden hani anne ve baba olmak kolay bir şey değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte bakın görüyorsunuz sosyal medya o kadar kirli bir medya ki, o kadar içeriği fazla olan bir medya ki. Yani bunu iyi insanlar da kullanıyor, kötü insanlar da kullanıyor. İşte çocuklarımızı hani biz anne ve baba olarak çocuklarımızı her türlü tehlikeden uzak tutmamız gerekiyor ya. Hani o bizim canımızın bir parçası ya. İşte ne yapmamız lazım? Bakın mesela en son bir baba bu

0: evladıyla sımanmayı Allah kimseye nasip etmesin. Ama bir babayı gördük. O da emniyet mensubu ve emekli olmuş. Çocuğu madde bağımlısı, para istiyor. İşte bıçakla saldırıyor. Babasına bıçakla saldırıyor. Babası onu öldürmek zorunda kaldı. Gördünüz mü mesela? Ya pişman mı? Evet, pişman. Pişman olması gerekiyor mu? Evet, pişman olması gerekiyor. Yani öldürmek bir çözüm değildir. O çocuğu keşke daha iyi yetiştirebilselerdi. Keşke onun üzerinde bir oto kontrol sistemi oluşturabilselerdi de madde bağımlısı olmasaydı. Bakın biz de zor evrelerden geçtik. Bizim zamanımızda da zor evrelerden geçtik. Yani biz de maddeleri gördük, madde bağımlılarını gördük. Madde bağımlılarının nasıl bir halde olduklarını gördük. Yani biz hiç tevessül etmedik, o maddeye ilgi, alaka duymadık. Neden duymadık? Çünkü onun kötü olduğu bize öğretilmişti. O maddenin kötü, yakıcı, yıkıcı bir etkisinin olduğunu anlatmışlardı, öğretmişlerdi bize. Ve yanından yakınından geçmedik. Şimdi bakıyorsunuz, zaten herkeste bir özenti var. Özellikle yeni nesilde çok büyük özentiler var. Genç arkadaşlarımızda. Kimse kendi gibi olmayı tercih etmiyor. Hep bir başkası olmayı tercih ediyor. Aslında en büyük problemimiz de bu. Hep bir başkası olmayı ön plana almıştır. Ben kendim olacağım ya. Birileri beni örnek alsın düşüncesiyle hareket eden insan sayısı çok azdır. Bu yüzden anne ve babaların çocukları üzerinde otokontrol sağlaması lazım. Hani büyük hatalardan dönebilmek adına çocuğumuzu iyi yetiştirmemiz lazım. Bu konuda lütfen sevgili anne ve babaların da daha çok dikkatli olması gerekir diye söyleyelim. Ve lütfen lütfen bakın sosyal medyada çocuğunuzun kimlerle arkadaş olduğunu, kimlerle yazıştığını, nasıl bir ortamda olduğunu lütfen kontrol edin. Bu çok önemli. Madde bağımlılığı kadar internet bağımlılığı da çok fazla, çok yaygın. Büyük bir hastalık. Bundan uzaklaşmamız gerekiyor. Otobüse biniyorsunuz, etrafınıza bakın, herkesin elinde bir cep telefonu ve sosyal medyada dolaşıyor. Şimdi yeni fark ettim, sosyal medyanın bir tanesinde şey var, mesela hani videolar izliyorsunuz, kaydırıyorsunuz böyle, en son bir uyarı geliyor size, bu kadar kaydırma etmez mi, biraz ara verelim diye. Sonra düşünüyorsun, diyorsun ki o yazıyı görücü, aa gerçekten ben çok fazla ekrana bağımlı olmuşum diyorsunuz. Şimdi anne ve baba evde ellerinde telefon, çocuk internette, bilgisayarda veya telefonda, herkes kendi çapında bir şeyleri yapıyor. Maalesef, maalesef. Çocuk da anne ve babayı örnek aldığına göre işte burada oturup düşünmek lazım. Sosyal medyada bizim öyle bir röportajımız vardı. Değil mi Enzelciğim? Ekran bağımlılığınız var mı? Ekran süreniz ne kadar diye. Onu bulabilirsek, o röportajı da Enzelciğim hazır olduğunda haber verirsen. Çok ani bir talep oldu ama tam da konu üzerine.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
6: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
7: Çünkü sen zaten.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya.

Ya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
8: Hayat bitti ülkede. Yani şey olarak bitmedi, ekonomik olarak bitmedi. Fabrikalar aslında onlar çok önemli alanlardı ama insanlar şunu yaptı. Aman Tanrım, hiçbir şey paylaşamıyorum. Neden paylaşamıyorum? Nasıl paylaşacağım? Niçin paylaşamıyorum? Yarım saat sonra insanlar sanki kıtlıktan çıkmış gibi paylaşım üzerine paylaşım yapmaya ve internetin yokluğunu konuşmaya başlamışlardı. Hatırladınız mı o günleri? Ben o zaman şunu anlamıştım. Ülkemiz gerçekten madde bağımlılığıyla mücadele ederken aynı zamanda internet bağımlılığı ve telefon bağımlılığıyla da mücadele birimi kurması gerektiğine inanmıştım ki haklıyım. Hele hele şimdiki zamane anne ve babalar da ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çocuk biraz ağlaya dursun, hemen eline bir tablet veya bir telefon veriyorlar ve çocuk daha şimdiden maalesef kaydırma hareketini çok güzel yapıyor çocuklar. Evet, nasıl yetiştirirsek öyle büyütüyoruz. Ve şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Bakalım neler var gündemde. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
9: Merhaba, günaydın. İçer TV ve Sun TV izleyenlerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir gün diliyorum efendim. Ve gündeme gelelim. Gündemde bugün neler var? Gündemdeki en önemli konu, ana konu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı değerli seyirciler. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Grup toplantısı saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Hem Özgür Özel ve yönetimi grup toplantısı yapacaklarını açıkladı, hem de Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi grup toplantısı yapacaklarını açıkladı. Şimdi tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılmak isteyen vatandaşların Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yapmış oldukları müracaatlardaki

Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını takip etmek isteyen tam 1400 vatandaş ise yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurdu. Tabii Özgür Özel'i 4400 vatandaşın destekleyeceği görülüyor. Grup toplantısı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 1400 kişinin destekleyeceği görülüyor. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kadar yüksek sayıdaki vatandaşların hepsine akreditasyon veremiyor, vermesi de imkansız. Grup toplantısının yapılacağı olan salonun tıka basa alınsa bile en fazla 1250 kişi alacağı belirtiliyor. Dolayısıyla da bu kadar insanın, vatandaşın hepsine meclis akreditasyon vermedi. Ama gelen bilgiler Kemal Kılıçdaroğlu için 1400 kişiden 600'üne akreditasyon verildiği, Özgür Özel için gelen kişilerde Özgür Özel'i takip etmek isteyen ve akreditasyon isteyen vatandaşlardan da 700 vatandaşa akreditasyon verildiği bazı kaynaklarda yer alıyor. Şimdi tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi çevresinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde de güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. Özellikle meclis çevresinde. Çünkü Özgür Özel'i ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vatandaşların birbirlerini protesto etmek amacıyla yakınlaştığı sırada herhangi bir olumsuzluğun ve arbedenin çıkmasını engellemek amacıyla olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, özellikle de tabii ki çevresinde. Şimdi mecliste şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği toplantıya yaklaşık 20 CHP milletvekilinin destek vermesi bekleniyor. Özgür Özel'e destek vermesi beklenen milletvekili sayısının da 100'den fazla olması bekleniyor. Böyle bir durum var. Tabii her iki, gerek hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Sayın Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinin meclis içerisinde, meclis koridorlarında, meclis toplantısının yapılacağı salon çevresinde ve salonda ve aynı zamanda da yine meclis koridorlarında, meclis girişinde ve meclis bahçesi ve çevresinde de her iki tarafın birbiriyle karşılaştıkları zaman olumsuzluk yaşanmaması amacıyla da meclis idare amirliğinde görevli kişilerin her iki isminde, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'in ekibindeki bu organizasyonu, bu grup toplantısını düzenleyecek olan ekibin ekipteki kişilerle görüştükleri de gelen bilgiler arasında değerli seyirciler. Şimdi tabii şöyle bir konu da var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısı için meclise geldiği durumda meclis yetkilileri, Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu için kendisine eşlik edecekler. Toplantının nasıl yapılacağına dair müdahalenin mümkün olmadığını, yani meclisin yetkili kişileri tarafından toplantının, CHP grup toplantısının nasıl yapılacağına dair bir müdahalenin mümkün olmadığını belirtiyor meclis yetkilileri. Şimdi tabii grup yönetimi çağrısı olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP grup amirliği resmi bir yazıyla toplantıya çağırmadığı için, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak grup toplantısında bir konuşma yapması için gerekli yasal prosedürler, tüzük prosedürleri olağanüstü durum nedeniyle yerine getirilemediği için ve resmi anlamda tüzük çerçevesinde grup başkanı Özgür Özel olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'sinden canlı olarak verilmeyeceği, bir kez daha verilemeyeceği bir kez daha belirtildi efendim. Tabii planlanan iki toplantının yol açacağı olası gerilimi engellemek amacıyla da Meclis Başkanlığından, İdare Amirliğinden bir kez daha olası bir kavga, bir arbede, bir kavga görüntülerine

0: asla yer verilmeyecek ifadesi bir kez daha dile getirildi ve her iki ismin de yardımcılarıyla ve grup toplantısını düzenleyecek olan ekibiyle görüşmeler yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Tabii tüm Türkiye'de siyaset, basın tamamen bugün saat 13.30'da 13.30'dan itibaren, hatta daha doğrusu saat 11.30'dan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çevresinde, bahçesinde, koridorlarında ve 13.30'dan itibaren de yine meclis koridorlarında ve CHP grup toplantısının yapılacağı bölümde ve grup salonunda neler yaşanacak, buna kilitlenmiş durumda tüm Türkiye. Şimdi devam edelim. Şöyle bir iddia var. Tabii iddia seviyesinde. Şöyle ki Özgür Özel'in Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan'la temasa geçerek partinin yönetimini devralmak istediği iddia ediliyor. İddiayı değerlendiren Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur yapmış olduğu açıklamada şu bu duruma yönelik olarak şu bilgileri verdi. CHP'nin yaşadığı liderlik krizini Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde çözmesi gerektiğini belirten bir açıklama geldi. Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur'dan böyle de bir iddia var. Malum tabii iddia Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı ya da var olan bir parti üzerinden çalışmalarını isterlerse devam ettirebilme ihtimaline yönelik olarak Özgür Özel ve ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü de iddia ediliyor. Tabii en önemli konu bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı bugünkü gündemde. Şimdi dün tabii Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çeşitli konular gündeme geldi. Özellikle vatandaşları ilgilendiren en önemli konulardan biri sinek konusuydu. Sinekle mücadele konusu mecliste gündeme geldi. Tabii Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Seçer, İlaçlama sineklere yönelik, haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Ve tabii dönemsel olarak iklime ve coğrafyaya bağlı olarak sinek sorununun üst boyuta, haşere boyutunun üst boyuta çıkabileceğini ve çıktığını belirten Sayın Seçer, bir haftalık süre içerisinde bunun önünü alacağız şeklinde açıklama yaptı. Devam edelim. Gündemde yer alan diğer bir konu nedir diye şöyle bir baktığımızda değerli seyirciler. Evet, ayrıntılarla gün içerisinde haber bültenlerimizde, programlarımızda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Tekin Ahşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ederiz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve hemen ilk gazetemizle programımıza devam ediyoruz. Akşam gazetesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup savaşı diyor, ben yapacağım diyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün 13.30'da grupta konuşacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi ilk hesabı genel merkezin kontrolüne geçti. İmamoğlu ve Özel takipten çıkarıldı. Özgür Özel Manisa planını iptal edip o saatte kürsüde ben olacağım dedi. Özgür Özel cephesinde de Özgür Özel Kılıçdaroğlu cephesinin hamlesi üzerine Manisa ziyaretini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Ali Mahir Başar'ın yöneteceği bir toplantı başvurusu yapıldı. Ekibi Kemal Bey gelip dinlesin ama söz hakkı verilmeyecek diyor. Meclise grup salonuna kadar olan bölüm için güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Ve Maduro sonrası ilk resmi ziyaret, Erdoğan Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'i İstanbul'da ağırladı. Başkan Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Rodriguez'i Cumhurbaşkanı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmede işbirliğini geliştirmek için kararlı olduklarını vurguladı. Ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştırılması için atılacak adımları değerlendirdi diyor. Ve Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapma isteğine tepki gösterdi. Atanmış isme kürsü verilmez. Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü nedeniyle Manisa'daki anmada olacağı için bugün grup toplantısı yapmayacağını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kararını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı düzenlemek istemesinin ardından Özel 24 Mayıs hatasını tekrarlamadı.

0: alsınlar diyerek kürsüye sağ çıkma kararı aldı. Kılıçdaroğlu kanadı Özel'den gelen önerileri reddetti. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler hafta sonundan itibaren sosyal medya hesaplarından grup toplantısını izlemek için farklı illerden meclise otobüs kaldırılacağını paylaştı. Özel kanadının da gruba kurultay isteyen 300 aşkın önceki dönem milletvekilini davet ettiği öğrenildi. Ve Diriliş postası, ABD-İran anlaşması masadaydı, Orta Doğu'da füzeler konuştu. ABD ile İran arasında aylardır sürdürülen müzakerelerde bu hafta tarihi bir anlaşmanın imzalanması beklenirken Orta Doğu yeni bir savaşın eşiğine geldi. İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarının ardından İran, İsrail'i balistik füzelerle vurdu. Bölgeyi yeniden ateşe atan saldırılar diplomasi masasında ciddi şekilde sarstı. ABD Başkanı Donald Trump yaşanan gelişmeler üzerine sert bir açıklama yaparak İsrail ve İran derhal ateşe son vermeli çağrısında bulundu. Trump'ın açıklamasının ardından Tahran yönetimi son füze dalgasının tamamlandığını ve operasyonun sona erdiğini duyurdu. Ancak İran, İsrail'in yeni saldırılar gerçekleştirmesi halinde karşılığında çok daha ağır olacağı uyarısını yaptı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kürsü düellosu Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde aylardır süren liderlik krizi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir aşamaya taşınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı sıfatıyla grup toplantısı yapmak isteyen Özgür Özel, sırf bu yüzden çok önemsediği Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü anma programını iptal etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partinin genel başkanı olarak grubuna başkanlık etmeye hazırlanıyor. Ve Hürriyet Gazetesi, İki ay sonra füzeler uçtu diyor. ABD ile müzakereleri sürdüren İran dün İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge diken üstünde. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup krizi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri şimdi de meclis grubu gerilimi yaşıyor. Kılıçdaroğlu'nun ardından Özel'in de bugün grup toplantısı yapacağını duyurması tarafları karşı karşıya getiren krizi tırmandırdı. Ve Karar Gazetesi, grupta ikinci round diyor. Siyasette gözleri yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantısında. Grup Başkanı Özel bugün Ferdi Zeyrek'i anmak için Manisa'da olacağını söyleyince Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı hamlesi geldi. Atanmışa kürsü bırakılmaz diyerek Manisa programını iptal eden Özel, meclis kürsüsünü kendisinin çıkacağını açıkladı. Ve Korkusuz Gazetesi, 4208 kişi hariç milyonlarca emekli memur, işçi, çiftçi, esnaf kan alıyor, kan diyor. Asgari ücreti ara ve emekliye ek zam hayalleri suya düştü. Enflasyon altında ezilen halk günden güne fakirleşiyor. Çiftçinin zor bela ektiği ürünü elinde kalıyor. Esnaf dükkanı siftahsız kapatıyor diyor. Ve Milat Gazetesi, Trump ve Netanyahu'dan iyi polis kötü polis oyunu dur ihtarı bir tiyatro. Ateşkesi ve Trump'ın vurma sözünü hiçe sayarak Lübnan'da her gün katliam yapan İsrail ve ABD danışıklı dövüş içinde İran'ın uyarı füzeleri attığı İsrail, Trump'ın yapma demesine rağmen yine İran'a saldırdı. İran olayların arkasında ABD var, şimdilik İsrail'e saldırıları durdurduk dedi. Ve Milliyet Gazetesi, meclis taraf değil diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup gerilimi konusunda taraflara sitem edip bırakın da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafsız bir noktada dursun dedi. Grup salonu dışında toplantıya müsaade edilmeyeceğini belirten Kurtulmuş, hiç kimsenin meclisi miting alanına dönüştürme hakkı yoktur ifadesini kullandı. Özgür Özel'in dokunulmazlığı konusunda da fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Süreç henüz oralara gelmedi yorumunu yaptı. Ve Sabah Gazetesi, kontrolü kaybeden Özel'in son çırpınışları. Grup toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos hakim. Koltuğunu kaybeden Özgür Özel artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde barınamayacağını anladı. Yargı kararlarına savaş açtı. Demokratik olgunluk, arınma ve öz eleştiri yok diyor. Özgür Özel yeni partiye doğru yelken açarken sözde kahramanlık yapıyor. Yargı kararlarını dinlemiyor. Korsan siyasi faaliyet yapan, konuştukça batan agresif bir siyasetçi var karşımızda. Patron sadece Kılıçdaroğlu'na kesileceğini düşünüyor ama yanılıyor. Arınma ve yozlaşma konusunda tek söz etmiyor. Gelelim tartışmanın özüne. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun meclis grubunda konuşmasını engelleyemez. Genel Başkan Milletvekili değilse Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu Genel Başkan'a bağlı olarak çalışır. Özel bunu bilmesine rağmen suni krizlerle siyasi kariyer üretmeye çalışıyor. Ve Sözcü gazetesi, zam için para yok diyen iktidar kahvaltı gününde dünyayı doyurdu, serpme masraf diyor. İktidar emekliye memur asgari ücretli Temmuz'da yapılacak zamda frene, şatafatta ise gaza bastı. Elçilerimiz Katar'dan Çin'e kadar sofra donatıp dünya kahvaltı gününü kutladı. Ve Takvim gazetesi, biri bizi gözetliyor diyor. İş yeriydi apartmandaki güvenlik kameralarının çoğunun özel hayatı ilerlettiği ortaya çıktı. Çalışanın izlenmesi veya evin içinin görüntülenmesi gibi durumlarda ceza verileceği bildirildi. Ve son gazete Türk'ün, İran'dan İsrail'e ağır darbe, füzeler yeniden ateşlendi. 2 aylık durgunluğun ardından İsrail ile İran arasındaki savaş yeniden patlak verdi. İran, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombalayan İsrail'i füze yağmuruna tuttu. İsrail füze ve savaş uçaklarıyla karşılık verdi. Trump her iki tarafa ateşi durdurun çağrısı yaptı. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın. Halayım, barım.
1: Tekin Arşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtı.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
13: SML Restoran ve Catering.
14: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
14: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4, 45, 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak Baza başlıkta.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

0: Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: FM. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
1: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave projeye de ilave yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
0: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet ekipman ve yeterli personelin olduğunun, ancak bazı noktalardan özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
1: İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya, iki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
0: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün Büyükşehir'e ait olmadığının altını çizdi.
1: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindir.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, iki maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve

0: Bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Haber merkezinde birlikteliğimiz devam ediyor. San TV, İçel TV ve San Radyo ortak yayınında yine gündeme dair öne çıkan konuları sizlerle paylaşıp yorumlayacağım. Şimdi hani gündemde öne çıkan konular diyoruz. İlk akla gelen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç savaş. Evet, iç savaş. Bu çok önemli. Hani geçtiğimiz pazar günü 6 beldede yapılan seçimlerde aradığını bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi. Seçime girecek beldelerde sahaya inen, mitingler düzenleyen, yine coşkun kalabalıklara seslenen Özgür Özel başarılı olamadı. Kimileri faturayı Özgür Özel'e keserken, kimileri de mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti. Gelinen noktada Türk siyasetinde önemli bir parti, Türkiye'nin kurulan ilk partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. İç işleri bu kadar karışınca seçmende ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Ve gelinen noktada bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında gruba kim hitap edecek? İki grup birden mi yapılacak? İnanılır gibi değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü bu durum gerçekten inanılır gibi değil. Bir koltuk kavgasına dönüşen sürece şahitlik ediyoruz. Ya ana muhalefet partisi yerel seçimlerde birinci çıkmış. Şimdi her türlü ortaya çıkacak olan duruma hazırlıklı olması gereken bir parti. Nihayetinde seçmen kitlesinde çok ciddi bir hayal kırıklığı var. Evet.

0: Şimdi 6 belde belediyesinde 5 Cumhur İttifakı bir tane Çevrecik'te CHP kazanmıştı. Ama Çevrecik daha önceki seçimlerde %90 CHP'ye oy vermiş bir belde. Burada da oylar çok ciddi bir şekilde düştü. %53'e kadar. Ve AK Parti oyunu 5'e katladı. İşte dışarıdan seçmen transferi yaptılar. Şudur, budur. Pek çok böyle mazeretler sıraladılar. Değil mi? CHP kanadından. İnandırıcı mı? Değil. Gelinen noktada seçmen affetmiyor. Seçmen eğer ki istikrarsız bir yapı gördüğü anda hemen sandıkta onun mesajını veriyor. Daha önce pek çok siyasi parti aynı mesajı aldı. Saadet Partisi, Erbakan gibi çok İdol bir siyaset adamının genel başkanı olduğu dönemde bir anda %2'ler civarına indi. Bülent Ecevit, efsane bir isim. Efsane bir isim. Türk siyasetinde iktidar sonrasında aynı istikrarsız bir ortam meydana geldi. Oylar yine 2'nin altına indi. Ve bu örnekleri Anavatan'la, Doğru Yol Partisi'yle çoğaltabiliriz. Şimdi artık istikrarlı bir ana muhalefet partisi beklentisi var iken bugün neyle karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz. Şimdi düne gidelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel artık genel başkan diyemeyiz. Mümkün değil. Ama her ne kadar Özgür Özel kendisini genel başkan olarak hala takdim ediyor. Çünkü YSK'da mazbatam var diyor. Şimdi bu bağlamda olaya baktığımız zaman şimdi YSK ayrı, mahkeme ayrı, parti içerisindeki dengeler ayrı gibi gözüküyor. Evet. Şimdi diyor ki yarın, yani bugün için benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Evet. Devamını dinleyelim.
1: Vermekken bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Bu konuda Türkiye'de böyle düşünen, genel merkezin yeni görevlendirdiği avukat arkadaş dışında kimse yok. Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları, herkes aksine derhal kurultay yapılmasının gerektiğini söylüyorlar, yazıyorlar. Uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanıyor, hukuk dergilerinde yayınlanıyor, aynı metinlerde buluşuyorlar. Ama bir hukukçu ve bir kişi kurultay yapamayız diyor. Ve partiyi yönetmeye kalkıyorlar. Bizim mesela Esenyurt kayyumunu neden eleştiriyoruz arkadaşlar? Kayyum olarak otobüs giydiriyor, billboard bastırıyor, kalem bastırıyor ve kayyum olarak seçilmiş siyasetçilerin yapabileceği şeyleri yapıyor. Bugün benzer bir durumla karşı karşıyayız. Partide otobüsler giydiriliyor, afişler hazırlanılıyor ve seçilmemiş bir genel başkan bu kez de partimize sahip çıktığımız günlerde 24'ünde sabahın 7'sinde önde bir grup milletvekili, arkada o partinin sokağından bile geçemeyecek tiplerle partiye gelip saldırılmıştı. Polis bizi o partiden, baba ocağından polis zoruyla çıkardılar. Ve bugün geldiğimiz noktada da 196'sının yetişip oy kullanabildiği, 106-107 milletvekilinin grup başkanlığında desteklediği, 111 milletvekilinin acilen kurultay istediği bir süreçte grup toplantısı için bulunması gereken 1/3 sayısı

0: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda, grup toplantısı kararının açıkça grup iç yönetmeliğinde yazdığı ve meclis başkanlığının da takdir ettiği gibi grup başkanı ya da grup yönetim kurulu tarafından ilan edilecekken bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. Ve burada şöyle bir üzüntüm var arkadaşlar. Bu süreç şöyle başladı ve ilerledi. Bütün şeffaflığıyla söyleyelim. Sizlerin geçtiğimiz hafta hem geçmiş olsun hem amcam için başsağlığı dilekleriyle Kayak'ın gazeteci arkadaşımız görüşme talep edince toplu bir görüşme yaptık şu salonda. Soruları yanıtladım. Bir sayın arkadaşımız da sordu. Dedi ki görkemli bir grup yaptınız, haftaya da yapacak mısınız? Ben de dedim ki haftaya ayın 9'u Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Ben grup yapmayacağım ve Manisa'da olacağım. Grup toplantısı 16'sında yapabiliriz. Ardından burada ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Sokaktaki tepkinin bini bir para. Ama bu mecliste Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden bir fırsat bilinerek burada grup toplantısı yapacağız. Ve sonradan da gördük işte bayramlaşma olduğu gibi organik bir kalabalık toplanamadığı için. Hani her hafta buraya gelen Ankara'nın Çankaya, Mamak, bütün ilçelerinden kendi kendine koşa gelenler gelmeyeceği için Türkiye'den zoraki bir kalabalık ve o sabahki sabah 7 kitlesinde arkaya alarak bir grup toplantısına gelme niyetini üzülerek takip ediyorum. Üzülerek takip ediyorum. Burada şunu söyleyeyim. İyi niyetle bu işi çözmek için emek veren, gayret gösteren, aracılık eden 3 belediye başkanımız. Daha bu iş çıktığında ben şunu önerdim arkadaşlar. Sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz. Bu reddedildi. Bugün sabah dahi genel merkezde toplansınlar, yapsınlar. Aynı saatte biz grup toplantısı koymayız. Ben Manisa'da olmak istiyorum. Bu da reddedildi. Niye bu toplantı sorusuna da şu cevap veriliyor. Özgür Özel Manisa'ya gideceğini söyledi basın mensuplarına. Biz de grup yapmaya karar verdik. Bu kadar açık söylüyorlar. Kemal Bey böyle ifade etmiş. Özgür Özel dedi, ben de yapacağımı söyledim. Bu toplantıyı yapmak istiyorum diye.
1: Evet. Şimdi seçmen gözüyle olaya baktığımız zaman çok çok farklı bir durum söz konusu. Seçmen parti içi çekişmeler, kutuplaşmalar, kavgalar bağlamında tepkili. Tepkili. Bunu 6 beldede yapılan seçimlerde net bir şekilde mesaj olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne iletmiş oldu. Ya bu mesajı hala okunamıyor mu? Özgür Özel beldelerin tamamında miting yaptı. Bir genel başkan olarak kendini öyle lanse ederek seçilmiş bir genel başkan olarak oralara gitti, mitingler yaptı. Ya öyle sonuçlar çıktı ki ya bunu anlamamak mümkün değil. Ya CHP'nin meclis üyeleri, adayları dahi kendi partisine oy vermedi. %94 ile alınan Mustafa Kemal var orada. Mustafa Paşa var, yani belediye var. Ya daha ne yapabilir seçmen? Nasıl mesaj verebilir? Şimdi biraz önce rejideki arkadaşlarımız Ankara'dan canlı bağlantılarla Dikmen Kapısı görüntülerini getirdi. Ya bu kadar içe gömülmüş bir CHP ilk defa ortaya çıkıyor. Şimdi diğer cepheye bakalım. Öztrak konuya ilişkin olarak o da önemli açıklamalarda bulundu. CHP Tekirdağ milletvekili Öztrak Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde paralel

0: genel merkez oluşturarak partiyi tahrip etti dedi.
1: Başlayabilir miyiz arkadaşlar?
2: 2024 yerel seçimlerinde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptı. Sarayın meşruiyetine sandıkta büyük bir darbe vurdu. Bize de belediyelerimizdeki dürüst ve başarılı hizmetlerle ülkeyi çok daha iyi yönetebileceğimizi kanıtlama fırsatını verdi. Ancak partimizin o dönemdeki yöneticileri her ne hikmetse hemen seçim istemek yerine milletin ekmeğine kan doğrayan tek kişilik rejimin müellifi rakip partinin genel başkanı Erdoğan'la normalleşmeyi tercih ettiler. Ayağına kırmızı halı serdiler. Partimizin gönderine sarayın forsunu çektiler. Mecliste milletvekillerimizin kendisine ayakta selamlamasını istediler. Bunları yaparken de milletvekili grubumuza hiç danışmadılar. Delegenin iradesinin fesada uğratıldığı iddiasıyla yargının yok hükmünde dediği 38. olağan kurultayda iş başına gelen parti yönetimi tüm partilileri kucaklamak yerine kurultayda bana oy verenler, oy vermeyenler diye bölmeyi, kutuplaştırmayı tercih etti. Milletvekili grubumuz hep dışlandı. Sonunda yönetim kendini mahkeme kararıyla görevden aldırmayı da becerdi. Şimdi hukuku çiğneyenlerin, halkın sofrasındaki ekmeğe göz dikenlerin bir elini bırakıp öbür eline sarılıyorlar. Ama daha önce yönetimlerinde birlikte çalıştıkları partilerinin genel başkanını pervasızca suçluyor ve yuhalatıyorlar. Değerli basın mensupları, önceki yönetimin yaptığı hatalar sarayın ekmeğine yağ sürdü. Artık rekabetçi bir seçimde kazanma imkanının kalmadığını gören sarayda gücünü toplar toplamaz genel seçimlerde en güçlü vitrinimiz olacak yerel yönetimlerimizi itibarsızlaştırma operasyonlarını başlattı. Sarayın bu hamlesine karşı dönemin yönetimi mutlak inkar ve siyasallaştırma stratejisiyle cevap vermeye çalıştı. Mazisi asrı aşan bir partinin laf oyunlarıyla değil, şeffaflıkla, hesap vererek, gerektiğinde iddia budur, cevabım budur, belgesi de budur denerek yönetileceğini unuttu. Bunu yapmamanın sonuçlarını Manavgat'ta gördük, Uşak'ta gördük. Belediye başkanlarına önce sahip çıkıldı, sonra da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmek zorunda kalındı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin baba evidir. Ama hiçbirimizin babasının dükkanı değildir. Dönemin genel merkez yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili iddiaları reddetmeyi partimizin yegane gündemi haline getirdi. Makamlarından, ünvanlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin şimdilerde de mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum.
0: Evet, Özturan ifadeleri çok önemli. Evet, CHP bizlerin baba evi ama babamızın dükkanı değil, tırnak içerisinde, çok önemli söylem. Şimdi hem yurt içinde, CHP'de, Türk siyasetinde, hem de yurt dışında, İran, İsrail, ABD savaşı noktasında çok önemli bir isim ile canlı telefon bağlantısı kurduk. Evet, Behiç Çelik, önceki dönem İyi Parti Mersin Milletvekili, Türk siyasetinde önemli bir isim. Telefon hattımızda. Sayın Çelik, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, günaydın efendim. İyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi daha önce de sizinle yapmış olduğumuz bağlantılarda çok isabetli tespitlerde bulunmuştunuz. Özellikle İsrail, İran, ABD savaşı noktasında artık Türkiye'de bir siyaset üstü isim de sayılırsınız. Tamam, partiniz var, siyasi geçmişiniz var ama bir bilirkişi de siyaset noktasında önemli bir isim olarak değerlendiriliyorsunuz. Hani bilmiyorum tabii ne kadar müdahale olursunuz ama Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi bir çatışma ortamı içerisine girmiş durumda. Parti içerisinde bir kaos yaşanıyor. Bugün ne olacağıyla ilgili hala bir şey söyleyemiyoruz.
1: Arkadaşlar.

0: İsterseniz ekranın yarısına dikmen değil mi? Kapısına bir orada bir yoğunluk var. Ciddi bir kalabalık, itişme, kakışma. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelenler diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Evet. Maalesef bizler de üzüntüyle izliyoruz. Bu konuda İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu'nun baştan itibaren mutlak mutlan kararının alınmasını takiben CHP ile ilgili izlemiş olduğu siyasetin Türk siyaset tarihine damga vuracağını düşünüyorum. Vurmuştur. Bunun bağımsızlığımız ve egemenliğimiz, devletimizin ve milletimizin bekası anlamında da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkililerine çok büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Birbirinden ayrılmış iki grubun veya üçlü dörtlü grupların CHP içerisinde aslında ülkenin de parçalanmasına bir zemin oluşturduğunu da siyasetin zemin oluşturduğunu da görüyorum. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran değerlerin 1920'li yıllarda somutlaşmış bir siyasi hareket olarak görülüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi devlet kurucu bir parti olarak ifade ediliyor ve bugünkü siyasi parti yelpazesinin hemen hemen tamamına yakınının da CHP bünyesinden neşet ederek bugüne kadar Türk demokrasisini yaşattıklarını görüyorum. CHP evet düzelmelidir. Kendi aralarında ilişkilerini belli bir düzleme oturtmalıdır. Ve onun dışında anayasal değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır. Bölücü ve emperyalist amaçlara hizmet eden odaklardan ne kadar uzak durursa Cumhuriyet Halk Partisi o kadar kendi benliğine kavuşur diye düşünüyorum. Dolayısıyla CHP son 2 yıl zarfında, biraz daha belki 3 yılda diyebiliriz, sürekli olarak kendi mevcudiyetine, varlık sebebine aykırı birçok adımlar atmıştır. Bunları bugün aslında benim ifade etmem de belki zorlama olabilir ama bunu da söylemek zorundayız. Yumuşama politikası yanlıştı. Efendim meclisteki işte terörsüz Türkiye, sözde terörsüz Türkiye projesine komisyona katılım yanlıştı. Efendim İmralı'ya gitmek yanlıştı, gidenler için söylüyorum. CHP orada ayrı bir politika izledi, gitmedi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı çıkışıyla da, erken çıkışıyla da belki yanlıştı. Bütün bunları topladığımızda birçok yanlışlar manzumesini görüyoruz. Bunu nasıl telafi edecekler? Kendi aralarında konuşarak ve bütünlüklerini muhafaza ederek telafi edebilirler. Çünkü demokrasilerde biliyorsunuz muhalefet etkisizleşirse iktidar iyice diktatörleşir. Dolayısıyla CHP'yi düzeltmeden Türkiye'yi düzeltmek mümkün değil. O sonuca ulaşıyoruz. Yani geldiğimiz nokta CHP düzelmeden Türkiye düzelmez noktasıdır maalesef.
0: Evet, şimdi efendim geçtiğimiz pazar günü biz seçim yapıldı. Belde belediyeleri, 6 belde belediye, işte belediye olma hakkı kazanan yerlerde. Şimdi o güne kadar hep CHP, birinci parti, işte AK Parti gitti gidiyor şeklinde bir takım değerlendirmeler vardı. Ama sandıklar açıldıktan sonra görüldü ki AK Parti oylarını ciddi oranda arttırmış ve Cumhur İttifakı olarak 6 beldenin 5'ini kazandı. Çevrecik de oylarını 5 kat arttırdı. Yani Şimdi burada bu

0: sandıkta çıkan oy oranları bir mesaj ifade eder mi? İktidara ve muhalefete, kamuoyuna nasıl yansır efendim?
1: Hiçbir mesaj ifade etmez. O seçim sonuçta Gümüşhane'nin, Tokat'ın, bir de Nevşehir'in Mustafa Paşa yanılmıyorsam, böyle 5-6 kasaba belediyesindeki seçimlerdir. Yani bunlara biz eskiden köy belediyeleri de derdik. Şimdi buralarda maksimum işte 2000 nüfusu varsa veya 3000 nüfusu varsa seçmen sayısı da 1500'dür. Maksimum 2000 seçmen vardır. 2000 seçmenin karşılığı nüfusu da 3500-4000 nüfustur. Dolayısıyla bunları siyasi partilere dağıttığımızda işte AK Parti'nin oyu diyelim ki 2500'den 1500-2000'ini aldığı zaman 2000 oy, 2500'ün 2000'ini aldığı zaman o ezdi geçti filan diyorlar ama oraya bakanlara koyuyorsun ceplerinde işte paralarla oraya giriyorlar. Ceplerinden kastım yani ödenekleri açıyorlar. Bir anda oradaki insanları boğuyorlar. Yani iktidarın tasallutu altında bir seçim söz konusu oluyor. Dolayısıyla o insanların yani başka gidecek yeri ve yolu da kalmıyor aslında. Bu itibarla böyle bir sonuç olması, alınması gayet bana göre iktidar lehine olması gayet normal. Bu Türkiye'deki piyasal tablonun böyle teşekkür ettiği anlamına gelmez. Bu çok mikron düzeyinde bir şeydir, bu ölçüdür yani.
0: Şimdi Sayın Çelik, yani efendim? Özgür Özel'in beldelerin tamamında mitingler düzenlemesi ve mitinglerin de gerçekten çok kalabalık olması, yani oradaki seçime asılması, algı yönünden çıkan bu sonuç açısından ifade ediyorum. Yani bir hayal kırıklığı yaratmadı mı?
1: Yani şimdi şöyle söyleyebiliriz. Yani biliyorsunuz siyaset, siyasi partilerin adayları bağlamında baktığımızda herhangi bir aday, mesela diyelim ki Tokat'ın bir kasabasında aday çok milliyetçi olabilir veya sosyal demokrat birisi olabilir. Görüş olarak onu benimsemiş olabilir. Ama siyaset aynı zamanda siyasi partiler tarafından endüstrileştirilir. Yani bir aday ben belediye başkanı olmak istiyorum der. Acaba hangi partiden? Kendi görüşüne uygun partiden ziyade nasıl seçilebileceğini düşünerek bir parti tercihi yapar. Burada AK Parti iktidar olduğu için en öncelikli partidir. Yani siyaseti endüstrileştiren parti konumunda olduğu için AK Parti rahatlıkla orada toplumun en sevdiği, en şey diyelim ki AK Parti zihniyetine uygun olmayan milliyetçi bir adayı AK Parti hiç çekinmeden koyar. Önemli olan AK Parti isminin orada kazanmasıdır. Aday açısından da benim kazanmamdır der aday. Kazanır, ondan sonra orada Anadolu'nun o kasabasında öyle bir tablo ortaya çıkabilir. Şimdi bunu işte AK Parti'nin başarısı olarak algılamak yanlıştır. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada mitingler yapmış olması da şu anda CHP'nin zaten seçime asılması da mümkün değil. Çünkü kendi içerisindeki problemler CHP'yi duraksatmıştır. Siyasi çalışma bağlamında diyorum. Evet. Kendi iç düzenlerini sağlamadan halka gidebilmeleri de şu anda mümkün değildi. Çünkü halka neyi anlatacaklar?
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bu yani bir siyasi sürecin bir durağında, bir istasyonunda bir tespittir. Bu biliyorsunuz mahalli seçimler hep şeydir. Ben de belediye başkan adayı oldum, sizler biliyorsunuz. One man show diyorlar İngilizler. Yani tek

0: adam şovudur. Burada partiden ziyade belediye başkanının ve meclis üyelerinin bir seçimidir halk tarafından. Başka partisel, ağırlıklı olarak bir partisel anlam taşımaz.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 9 990 66 25

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri'ni göremiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri devlet vasfından ziyade şirket vasfında yönetilen bir ülke. Bu itibarla ısrarla Orta Doğu benim kontrolümde diye bastırdıkça bu doğulu dediğimiz Rusya ve Çin karşısında geri adım atmak zorunda olduğunu da hissediyor. Onun için Trump açıklamalarında hep İsrail'e dur artık yeter, yani Lübnan'a yaptıkların yeter diye uyarılar yapıyor. Kendi amiyane ifadeleriyle.

0: Yunanistan'la bir işbirliği, ittifak içerisinde hareket ediyor ve Türkiye'ye karşı hasmane politikalar üretiyorlar. Bütün Avrupa Birliği ülkelerini aynı noktada değerlendirmek mümkün değil ama öyle. İngiltere'de Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendisinden hegemon gücünü ele geçirdiği, mesela Körfez ülkeleri üzerinde İngiltere Türkiye ile işbirliğine yanaşıyor. Azerbaycan da bizim yanımızda olması hasebiyle. Dolayısıyla İngiltere kendi gücünden, bundan 80 yıl önce gücünü devşiren Amerika'dan o gücü geri alma iddiasıyla hareket ediyor. Dünya böyle bir siyasal mücadelenin, hatta sıcak çatışmaların içerisinde yuvarlanıyor. Türkiye bütün bu çatışmaların ortasında, hemen kuzeyimizde Ukrayna-Rusya çatışması var. Doğumuzda Azerbaycan-Ermenistan zaten oldu. Şu anda orada farklı gelişmeler var. İran karma karışık ve Orta Doğu zaten büyük bir istikrarsızlık içerisinde. Dolayısıyla Akdeniz'deki enerji potansiyelini ele geçirmeye çalışan ABD ve türevleri burada Türk varlığını daha da kısıtlı hale sokmak için mücadele veriyorlar. Burada bize düşen devlet aklının Türkiye Cumhuriyeti'nde bütünüyle egemen olması ve Atatürk'e iyi sarılmamız gerektiğini artık itiraf etmemiz. Bunu yaptığımız zaman Türkiye asla bölünemez, bütünlüğüne halel gelmez ve çok rahat bir şekilde bütün bu dengelerin içerisinde Türkiye bir yıldız gibi doğar. Ama meşruiyetini dışarıda arayan Türkiye'nin siyasal iktidarları olduğu sürece Türkiye hep başkaları tarafından kendi eyaleti gibi görülebilir. Buna asla fırsat ve imkan verilmemelidir Sayın İstek.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. İyi Parti 27. dönem Mersin Milletvekili Beyit Çelik yine önemli tespitlerde bulundu. Hani Fransa ile Kıbrıs Rum yönetiminin anlaşma imzalaması, Fransız askerlerinin Kıbrıs'a evet konuşlandırılacak olması, Yunanistan Rum kesimi ister arasındaki sıkı ilişkiler ve anlaşmalar. Ya önümüzdeki sürecin pek de iyi olmayacağını ve Türkiye'yi hedef alan söylemler malumunuz var idi. Ama Yıldırım Han füzesi, balistik füzesi sahneye çıktıktan sonra kesildi. Fakat su uyur, düşman uyumaz diye bir atasözümüz var. Gelinen noktada her türlü yıkıcı faaliyetlere karşı hazır olmak gerekiyor. Bölge gerçekten ateşten bir gömlek adeta. Evet, CHP'deki son durum, Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı ve grup toplantısı yapmayacağını ifade etti. Ama konuya ilişkin de bir açıklama az sonra yapacak. Biz son gelişmeleri ve öne çıkan konuların gelinen noktadaki durumunu Ali Gürken Şamiloğlu'ndan almak üzere bağlanıyoruz.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum. Gündeme bakalım. Gündemde tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı gündemde. Şimdi sabah erken saatlerinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısıyla ilgili mecliste hareketlilik başladı. Şöyle ki yine sabah erken saatlerinde

Özgür Özel'in düzenleyeceği grup toplantısına katılmak için çok sayıda vatandaş, bazı kaynaklara göre 6.000'den fazla vatandaşın meclis çevresinde biriktiği ve meclise girerek özellikle de akreditasyonu olan kişiler başta olmak üzere akreditasyonu olmayan vatandaşların bile bir şekilde yolunu bularak içeriye girebilirim düşüncesiyle meclisin Dikmen kapısı önünde toplanarak Özgür Özel'in grup toplantısını takip etmek, orada bulunmak amacıyla meclise girmeye çalışmaları üzerine bir kalabalık yaşandı. Tabii bu kalabalığı kontrol altına almak isteyen meclis görevlileriyle zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve vatandaşlar arasında bir arbede demeyelim de bir gerilim yaşandı. Ama bu gerilim CHP milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdi. Tabii akreditasyonu olan vatandaşlar içeriye alınmaya başlandı ama bir süre sonra içeriye alınma durduruldu. Şimdi bunun nedenlerine birazdan geleceğim. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında kim konuşacak, Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak yönündeki bu tartışmalar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir çağrı geldi. Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve seslenişinde Mansur Yavaş bugün milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş bir mesaj gönderdi, bir çağrı gönderdi. Şimdi tabii 5-6 dakika öncesinde bir haber yansıdı. O haberde de şu deniliyordu: Kemal Kılıçdaroğlu CHP grubuna katılmayacak şeklinde bir bilgi geçildi ve hatta birkaç dakika içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağı da duyuruldu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP grubuna katılmayacak şeklindeki açıklama sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den bir açıklama geldi. Atakan Sönmez toplantının iptal edilmediğini, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği grup toplantısının iptal edilmediğini, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Yani Özgür Özel'in ekibiyle grup toplantısını düzenleyen ekibiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını düzenleyen ekibi arasındaki görüşmelerin devam ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından duyuruldu. Ama Atakan Sönmez Kemal Kılıçdaroğlu CHP grubuna katılacak ya da CHP grubuna katılmayacak şeklinde bir açıklama yapmadı. Tabii şu sıralarda çoğu kaynak Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılmayacağı yönünde bilgileri geçiyorlar değerli seyirciler. Böyle bir tablo şu anda oluşmuş durumda. Tabii birazdan CHP'ye döneceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubu da toplandı. MHP grubunda da Sayın Devlet Bahçeli bir çeşitli konulara değinen konuşma yaptı. Sayın Bahçeli CHP'de yaşanılan duruma da değindi ve Sayın Bahçeli bu konuya yönelik olarak mecliste düzenlenen MHP grubundaki konuşmasında CHP bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının, mahkeme süreciyle düğümlenen yönetim krizinin ve kurumsal aklını tüketen hizip mücadelesinin gölgesiyle çıkmaktadır. Bu tablo siyaseti millete hizmetin şerefli yolu olmaktan çıkartıp kişisel ikbalin, hırsın, öfkenin ve güç gösterisinin dar patikasına sıkıştıran anlayışın neticesidir. Bugün CHP'de bir siyasi partinin kendi hukukunu, geleneğini, kurumsallığını ve meşruiyet zeminini nasıl aşındırdığı vahim bir manzarayı görüyoruz. Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki sürecin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi siyasi kıyametin büyük alametlerindendir, dedi Sayın Bahçeli ve iş düğümleri çözmek yerine bağlı organlara sarılmak,
kementleri ülke gündeminin boynuna ısrarla dolamak aziz milletimize ne fayda getirecek? CHP'deki bu restleşmeler aziz milletimize ne fayda getirecek şeklinde konuştu. CHP'deki

bu duruma değindi Sayın Bahçeli grup konuşmasında. Şu an itibariyle tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in düzenleyeceği bu toplantıya, grup toplantısına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısında, Dikmen semti bölgesinde bulunan kapısından çoğunlukla vatandaşlar içeriye alınır. O kapının önünde arbede yaşandı. Bu arbede üzerine de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CHP grup toplantısına ziyaretçinin alınmayacağı yönünde bir karar verdi değerli seyirciler. Az önce demiştim ya, CHP grup toplantısını izlemek için akreditasyonu yapılan bazı vatandaşlar CHP grubuna alınırken alımlar durduruldu demiştim. İşte arbede yaşanınca meclis görevlileriyle grup toplantısını, CHP grup toplantısını takip etmek isteyen vatandaşlar, akreditasyonu yapılan, yani girebilirsin, izleyebilirsin şeklinde meclisin onay verdiği kişiler ile meclis görevlileri arasında arbede yaşanınca, hatta bazı iddialara göre o kapı meclise vatandaşların, ziyaretçilerin alındığı kapı, Dikmen kapısı önünde çoğunlukla Özgür Özel'i destekleyen vatandaşların bulunduğu, iddialara göre bazı provokatörlerin de o grubu galeyana getirmek için çeşitli sloganlar attıkları ve vatandaşlarla provokatör olduğu iddia edilen kişiler arasında da zaman zaman tansiyonun yükseldiği, tartışmanın olduğu, hatta kavga çıktığı, bu arbedenin büyümesi üzerine de alımların durdurulduğu belirtiliyor. Şimdi tabii Sayın Kurtulmuş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da karar verdi. CHP grup toplantısına dışarıdan hiçbir kimse alınmayacak dedi. Grup toplantısına tabii Kemal Kılıçdaroğlu eğer düzenlerse 20 milletvekilinin katılacağı tahmin ediliyor. Özgür Özel'in düzenlediği grup toplantısına, düzenleyeceği toplantıya yüzden fazla milletvekilinin, eski genel başkanların ve parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının katılacağı bilgisi de var efendim. Şu anda tabii görevliler meclis Dikmen kapısı önünde biriken vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir durum şu anda söz konusu. Tabii şöyle haber ajansları da şu anda geçiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup toplantısı krizinde bir geri adım yaşandı diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı Kılıçdaroğlu'na yazı gönderdi bilgisi var. Ve bu yazı sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılmama kararı aldığı yönünde bilgiler var. Ama bu bilgi Kemal Kılıçdaroğlu'na Atakan Sönmez. Şu anda taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor şeklinde bir bilgi şu anda paylaşılıyor kamuoyuyla. Tabii şu anda kilitlenmiş durumda. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, onu da belirtelim. Sabah erken saatlerde meclise geldi Özgür Özel ve çalışma arkadaşları. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda mecliste değil. Bunu da belirtelim. Tabii gelişmeler yakından takip ediliyor. Ayrıntılara da biz de haber bültenlerimizde, programlarımızda yer vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Söz Kemal İstek'te.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtı.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
7: Şimdi ya bu göçmen krizi bitmiyor. Yani özellikle Afrika'dan, Orta Doğu'dan Avrupa'ya gitmek için canını hiçe sayan göçmenler, yani bu, yani Türkiye tamam belli bir dönem bunu obzorme etti, bu göçmen, düzensiz göçmen olgusunu. Yani Avrupa, yani büyük bir hayal. Yani oraya gidip işte refah dolu bir yaşamın içine dahil olacaklarını düşünenler, yani çoluk çocuk, yani inanılmaz bir şey. Yani böyle bir botlarla motlarla koca denizi geçerek kendini oraya atıp ve göçmen statüsü kazanmak istiyorlar.

biz şeyi gördük. Yani Yunan anlayışını gördük. Yunan sahil güvenliğin insanları ölüme terk ettiğine şahit olduk. İtalya'nın da aynı şekilde zaman zaman yani bile bile insanların ölüme gitmesine izin verdikleri veyahut da girişleri engel olduklarını net gördük. Ama ya Türklerin böyle bir özelliği var. Yani vicdan hesabı yapan bir milletiz. Yani bu bir gerçek. Hiçbir zaman denizde mahsur kalmış göçmenlere sırtını dönmedi. Hiçbir zaman Türkler bu konuda duyarsız davranmadı. En son Türk gemisi personeli Malta açıklarında 48 göçmeni kurtardı. Haberini de ekranlara getirelim. Malta açıklarında batmak üzere olan bir bottaki 48 Somali göçmen uluslararası sularda görev yapan Türk gemi personelinin müdahalesiyle kurtarıldı. Malta açıklarında göçmenleri taşıyan botta ölüm kalım mücadelesi yaşandı. Uluslararası sularda mavi yüzgeçli Orkinos avcılığı faaliyetlerini sürdüren merkezi İstanbul'da bulunan grup Sagun filosuna ait Türk gemisi. Batmak üzere olan botta bulunan 48 Somali genci göçmeni kurtardı. Türk gemi personelini müdahalesiyle kurtulan göçmenler Tuncay Saygun 2 adlı Türk gemisine alındı. Göçmenlere burada ilk müdahaleleri yapıldı. Su ve gıda ihtiyaçları karşılandığı bildirildi. Türk gemiciler olayda hayatını kaybeden kişilerin bulunduğunu belirtti. Ancak net bir sayı paylaşmadı. Geminin kurtarılan göçmenleri Malta sahil güvenliğine teslim etmek üzere bölgeden ayrıldığı aktarıldı. Şu anda evet rejideki arkadaşlarımız o görüntüleri ekranlara getiriyor. Bakınız yani orada Türk gemisi olmasa çoluk, çocuk, genç, yaşlı neyse 48 tane Somali kurtarıldı. Ne kadar hayatını kaybettiği bu bilinmiyor. Bu bilinmiyor. Ama nihayetinde Türklere yakışır bir davranış ortaya kondu. Bu da çok önemli. Ya işte bu gelir adaletinin maalesef bozukluğu bitmiyor. Neticede gerçekten de bu göçmen krizi bitmiyor. Çok yönlü bunun tabii ki nedenleri var. Gelişmişlikten kültürel, sosyal pek çok konuda geri kalmışlık var. Ya biraz da böyle yani Avrupa'ya gitmek dürtüsü çok fazla geri kalmış ülkelerde gerçekten çok çok fazla. Bu bağlamda olaya baktığımız zaman bir zamanlar Türkiye'de de böyle bir refleksin olduğunu biliyoruz. Ha bugün yok mudur? Bugün de yine aynı şekilde. Hani gidenler de fazla böyle umutlu değiller nihayetinde. Ne varsa kendi vatanında var. Vatanında kalacaksın. Eğer ki sosyoekonomik anlamda memnun değilsen mücadeleni yapacaksın ve kendi vatanını, ülkeni kalkındıracaksın. Bu kadar basit. Bazı ülkelerin yöneticileri diktatör rejimlerini benimsedikleri için buna izin vermiyorlar denebilir. O zaman o rejimleri yıkacaksın. Sandıkta tabii ki altını çizelim. Ve gerçekten de çok böyle hayal kırıklığı değil mi? Yani Avrupa, Avrupa, Avrupa, Avrupa. Maalesef. Şimdi bir haberimiz var. Bu hani derler ya tuzla koktu 6 avukat herhalde. Avukatların da içinde olduğu bir operasyon. Evet.

yapıldı. Çıkar amaçlı örgüt operasyonu. Onun bir ekrana getirelim. Yani enteresan bir olay. Yani neticesinde bilemiyoruz tabii. Evet. Şimdi zaman zaman böyle yargı mensuplarının bir şekilde işte suça bulaşmış olma konusu gerçekten de çok manidar ve şaşkınlık da yaratmıyor değil yani. Zaten şimdi neticesinde yargı mensubusunuz. Yani burada yapılan bir takım yolsuzluk, usulsüzlük, kanunsuzluk ne varsa karşılıksız kalmaz. Ve mutlaka ve mutlaka bir şekilde polis tarafından takip edilirsiniz ve evet, 6 tane avukat da içinde bulunduğu bir çıkar amaçlı örgüt operasyonu yapıldı. Ne diyelim? Allah akıl fikir versin diyelim yani. Evet arkadaşlar, şimdi bir hava durumuna bakalım. Mersin ve ilçelerinde Büşra Değerli hava durumu ekranda.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güne kısmen güneşli uyandık. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek ve yarına baktığımızda ise kısmen güneşli ve 28 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'a baktığımızda bugün çoğunlukla hava güneşli olacak. 30 dereceyi gösteriyor termometreler ve geceye baktığımızda çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ardından güneş açacak ve 30 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Aydıncık'tayız. Aydıncık'a baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış ardından güneş açacak. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık parçalı bulutlu olacak. Yarına baktığımızda ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış ardından güneş açacak ve 29 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Bozyazı'dayız. Bozyazı'ya baktığımızda çoğunlukla hava güneşli olacak. 30 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz ise çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise şiddetli gök sağanak yağışlı olacak. Ardından güneş açacak ve 30 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Mut'tayız değerli izleyiciler. Mut'a baktığımızda yer yer sağanak yağışlar olacak. 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz parçalı bulutlu olacak. Yarına baktığımızda ise kısmen güneşli olacak ve 33 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Günlerdeyiz. Günlere baktığımızda muhtemel sağanak yağışlar olacak. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık parçalı bulutlu arası olacak. Yarına baktığımızda ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ardından güneş açacak ve 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Silifke'deyiz. Silifke'ye baktığımızda yer yer sağanak yağışlar olacak. Ardından güneş açacak ve 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece açık parçalı bulutlu arası ve yarına baktığımızda sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak ve 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda kısmen hava bugün güneşli olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise artan bulutlar olacak. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 28 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız değerli izleyiciler. Baktığımızda bugün kısmen hava güneşli. 29 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece artan bulutlar olacak. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün olacak ve 28 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlıyarlı'dayız ve baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 21 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise şiddetli sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak ve 21 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Evet, az önce İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütü operasyon haberini ekranlara taşımıştık. 6'sı avukat, 45 kişi gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'in özellikle faili meçhul olarak kalmış cinayetleri aydınlatılması noktasında önemli bir duyarlılığı var. Zaman zaman yıllar önce işlenen bir takım suçlarla ilgili olarak yeni delillere ulaşılıyor ve suçlular, şüpheliler, zanlılar gözaltına alıp yakalanıyor. Şimdi aynı böyle bir haber. 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dansçısı Aynur Kambur cinayetinin failleri yakalandı. İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kambur cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K ve S.K adlı şüpheliler yakalandı. Cinayet faili meçhul dosyalarının aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre faili meçhul dosyaların incelenmesi talimatının ardından yapılan çalışmalarda 10 yıl önce gerçekleşen cinayette yeni deliller ortaya çıkmış. Kambur'un cep telefonunda bir ay önceki WhatsApp yazışmalarına ulaşılmıştı. Cep telefonu ve diğer materyaller yeniden incelendikten sonra harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Cinayet Büro ekipleri 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evinde öldürülen Aynur Kambur cinayetinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G isimli şüpheliyle cinayeti azmettirdikleri değerlendirilen P.K ve S.K isimli kişilerin izine ulaştı. Cinayet büro ekipleri tarafından yapılan teknik fiziki takibin ardından kimlik bilgileri saptanan faillere yönelik bu sabah operasyon düğmesine basıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G, F.K ve S.K isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Asayi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılarla ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Evet. Mezdeke'yi biliyoruz değil mi? Yani bir zamanlar özellikle böyle bizim gibi kuşakların çok yakından tanıdığı, hani göz böyle peçeli şekilde sadece gözleri açık bir oryantal dans grubuydu. Çok da ilgi görürdü. Televizyonlarda özellikle sık sık da gösterilir ve Mezdeke dansçısı Aynur Kambur. Evet. Allah rahmet eylesin. Hani bir laf vardır. Eden bulur. Adaletten kaçamazsın. İşlenen suçlar eninde sonunda hesabı verilir. Evet. Efendim, San TV içerisinde ve San Radyo ortak yanında birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0300

0: 7-82-82.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Günler Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği, Sipahili Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Turan'ın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
1: Bozön TOKİ su tartışması olmuştu ya, onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
0: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
1: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta alt, daha alt bu şekilde. Bölgesel şeyler var, elimizde araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeğim.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir kez daha yeni anayasa gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa Türkiye için zarurettir diyen Kurtulmuş, demokratik devrim niteliğinde bir anayasal çerçeveye ihtiyaç var diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Enflasyonda trendin aşağı yönlü hareket ettiğinin altını çizen Bakan Şimşek, savaş bitince enflasyonda olumlu etkileri göreceğiz dedi. Kılıçdaroğlu duyurdu, CHP'de kurultay süreci başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısında kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli BK suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve kadına karşı tehdit suçlarından tutuklandı. İsrail, Filistin'deki işgali genişletiyor. Yeni yasa dışı yerleşim yerlerinin yapılmasıyla Filistinlilere yönelik şiddet artıyor. Yahudi yerleşimciler Filistinli köylülerin ekinlerini ateşe verip koyunlarını çaldı. Başka bir noktadaysa İsrail askeri yasa dışı yerleşimcilerle birlikte iki Filistinliyi darbetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi gerçekleştirildi. Başkan Seçer, dar gelirli vatandaşlar için yeni bir konut hamlesi başlatacaklarını söyledi. Şehidin hatırası okulda yaşatılacak. Tarsus'ta şehidin adını taşıyan okulda oluşturulan Şehit İbrahim Öztürk köşesi düzenlenen törenle açıldı. Şehit Öztürk'ün hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan köşede şehidin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve hayatını anlatan bilgiler yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde 3 katlı bir binanın damındaki depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Tarsus'ta sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir kişi vatandaşlar sayesinde sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Ağa'nın hayati tehlikesi devam ediyor. Tarsus'ta el freni

0: Çekilmeyen traktörün altında kalan 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Caddesi'nde üst yapı çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2300 metre uzunluğundaki caddede 12.836 ton sıcak asfalt kullanılarak yol yenilenirken 10.400 metrekare kaldırım imalatı da tamamlandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında bozulan yol yüzeyleri yenilenirken ulaşımın kesintisiz şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor. Mersinli sporcuların başarı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Mersinli sporcu Elif Yetkin, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Avrupa Başkanlık Kupası Tekvando Şampiyonası'nda Yıldız Bayanlar 59 kilogram kategorisinde ikinci oldu. Mersin 1. Amatör Ligi Playoff 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda Tarsus Yıldırım Spor'un konuğu olan Çayspor maçı 1-0 kazandı ve Süper Amatör Ligi'ne çıkan 3. takım oldu. Maçta 6 kırmızı kart çıktı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Daily One Energy, Orzaks'tan.
6: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz ışık nokta donda. İster tıkla, ister uğra. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: takvimler 9 Haziran'ı gösterirken siyasetin gündeminde sert açıklamalar ve dikkat çeken gelişmeler ön plana çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye yönelik eleştiriler gelirken CHP'de grup toplantısı öncesi yaşanan kürsü krizi Ankara'nın en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Mersin'de belediye meclisinde sosyal konut projeleri ve kent yatırımları masaya yatırılırken Bozyazı'da yasa dışı kenevir operasyonu, Tarsus'ta sulama kanalında yaşam mücadelesi ve havalimanında kırmızı bültenle aranan bir hükümlünün yakalanması dikkat çekti. Dünya gündeminde ise Filipinler'deki deprem felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Polonya'da son yıllarda en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve Keşmir'de yaşanan çatışmalar endişe yarattı. Tüm ayrıntılar ve günün öne çıkan gelişmelerini birazdan sizlere aktaracağım ve başlıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP'yi hedef alarak belediyeler etrafında yolsuzluk ve şaibe iddialarının arttığını söyledi. Bahçeli, yerelde başlayan çürüme CHP Genel Merkezi'ne kadar ulaşmıştır dedi.
1: Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin ardından CHP'de yaşanan kriz üzerinden Özgür Özel'e seslendi, sağduyu çağrısı yaptı.
2: Aziz milletimiz, kimin küçük hesapların günü kurtarma telaşının peşine düştüğünü, kiminse vatan ile millet derdine ömür ve gönül verdiğini bütün çıplaklığıyla görmüş ve kavramıştır. Bugün artık hakikat daha gür, daha berrak biçimde anlaşılmaktadır. Bu hakikatin aynasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. CHP'li belediyeler etrafında uzun süredir birikim

en şaibe süreçleri, rüşvet görevi kötüye kullanma, yolsuzluk ve kamu gücünün menfaat ilişkilerine alet edildiği yönündeki peş peşe patlayan vakalar

0: yönetim aczi bugün genel merkeze sirayet etmiş, parti yönetiminin içine düştüğü dağınıklığı bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının, mahkeme süreçleriyle düğümlenen yönetim krizinin ve kurumsal aklını tüketen hizip mücadelesinin gölgesiyle çıkmaktadır. Bu tablo tesadüf değildir. Bu tablo siyaseti millete hizmetin şerefli yolu olmaktan çıkarıp kişisel ikbalin, hırsın, öfkenin ve güç gösterisinin dar patikasına sıkıştıran anlayışın neticesidir. Parti içi arınma ve durulma ihtiyacının tehditkar cümleler gölgesinde kalması idari iflasın vesikasıdır. İş düğümleri çözmek yerine yağlı urganlara sarılmak, kementleri ülke gündeminin boynuna ısrarla dolamak aziz milletimize ne fayda getirir? Buradan açıkça ifade ediyoruz. Bizim meselemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç üretmek değildir. Bizim meselemiz Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumaktır. Ancak görünen köy de kılavuz istememektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır. Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi parti olmanın ağırlığı ve kurumsallığını niteliksiz sokak diline havale etmek, ölü gözünden yaş beklemekten farksızdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Hazreti Ali'ye atfedilen kıymetli söz ne güzeldir. Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür.
1: Ve siyasetin gündeminde bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler var değerli izleyiciler. Parti içinde dikkat çeken bir kürsü krizi yaşanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesinde gözler Ankara'ya çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kürsüye çıkması beklenirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılmayacağı ve partilileri genel merkeze davet ettiği öğrenildi. Meclis çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında çevre, ulaşım ve sosyal konut projeleri ele alındı. Başkan Vahap Seçer sinekle mücadelede aksama olmadığını belirtirken yol çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Ayrıca Tarsus'taki sosyal konut projelerinin ilk etap ihalesinin 9 Temmuz'da da yapılacağını açıkladı.
2: Değerli hemşehrilerim, Mersin Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı birinci birleşimini açıyorum.
3: Haziran ayı olağan toplantısında çevreden ulaşıma, sinekle mücadeleden sosyal konut projelerine kadar birçok başlık ele alındı. Toplantıda sinekle mücadele konusuna gelen eleştirilere yanıt veren Seçer, ilaçlama çalışmalarında herhangi bir aksama olmadığını belirterek, coğrafi şartlar, yağışlar ve çevre temizliğinin sinek popülasyonunu etkilediğini ifade etti.
2: İlaçlama programında hava şartları dışında

0: dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya. İki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. Şimdi Tarsus ve Silifke, orada da lagün var, orada da lagün var. Tarsus yerin altında bir şehir, yerin üstünde de mevcut, yaşanan fiili bir şehir var. Onun için Tarsus'un altına girdiğiniz zaman başka bir şehre giriyorsunuz. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Orada Ramsar sözleşmesiyle koruma altına almış bir alan var, bir lagün var. Biz orada ilaçlama yapamayız. Biz orada ilaçlama yapamayız. Bunlar coğrafi şartlar. İnsan faktörü nedir? Aslında insan faktörü bunları minimize edebilir. Sokaklarımızı temiz tutamıyoruz. Çöp konteynerleri pislikten geçilmiyor. Sokağımızın giriş kapısından evimize girerken oraları dahi temiz tutmuyoruz. Maalesef birçok bölgede üreticilik yapan vatandaşların sulama havuzları var. Herhalde 10 bin taneden fazladır. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın o eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor. Demek ki bir başına yılda 50-60 milyon lira ilaçlama yaparak bu işler bitmiyor. Bu demek değildir ki sinek varsa mücadele olmuyor, mücadele oluyor. Bakın bir hafta 10 gün Kurban Bayramı tatili oldu. Biz bayramdan önce uyardık. Sakatatları sokaklara atmayın. Lütfen bunları caddelere bırakmayın. Çöp konteynerlerine atmayın. Bunları toprağın altına gömün. Böcek ürüyor, sinek ürüyor, her şey ürüyor. Biz de bir önceki toplantıyla bir sonraki toplantı arasında şikayete baktık. Bir önceki yılla mukayese ettik. Bir önceki bayramla mukayese ettik. Tartışmasız bir artış var. Biz de dedik ki bu hafta çok dikkatli yapalım, itinalı yapalım. Haftaya kadar biz bu oranı düşürmemiz lazım. Yani bir haftalık bir sürede bunun önünü alabileceğimizi düşünüyoruz. Yoksa bizim uygulamalarda herhangi bir sorun yok.
1: Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen iki şüpheli jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
2: Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüten ekipler Kızılca Mahallesi'ndeki Bal Ormanları mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Yerleşim yerinden uzak bir dere kenarında yaklaşık 30 metrekarelik alana ekilmiş kenevir bitkileri ve sulama için çekilen yaklaşık 100 metrelik hortum tespit edildi. Bölgeyi takibe alan jandarma ekipleri ekim alanına gelen iki şüpheliyi sulama sistemini kontrol ettikleri sırada suçüstü yakaladı. Operasyonda 402 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi. Gözaltına alınan M.U. ve A.U. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. 44 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Komşuda 89

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
5: Erkene. Ama önlemleri tam olarak alamadığımız için, hangisinin olabileceğini bilmediğimiz için mutlaka kene konusunda tam olarak bir önlem almak zorundayız. Keneler peki nasıl bulaşıyor? Genellikle keneler çalılık, otlak, tarla, bağ bahçe ya da vatandaşın gittiği piknik alanlarında bulaşabiliyor. Çıplak insan derisine yapıştıktan sonra belli bir süreçten sonra hastalığa neden oluyor. Kişisel tedbirlerin mutlaka alınması gerekiyor. Kene aslında kişisel tedbirler ya da önlemler alındığında mutlak kontrolü sağlanabilecek bir durumdur. Önleyebiliriz. Bu konuda vatandaşın kişisel tedbirleri alması gerekiyor. Nasıl? Çalılık, bağ bahçe, tarla ya da piknik alanlarına giderken önlemlerini kendince alması gerekiyor. Bunları şöyle diyebiliriz. Genellikle açık renkli uzun kollu giysiler ya da tüm vücudu örten giysiler giymelerini istiyoruz. Bu şekilde kenenin vücuda çıplak deriye yapışmasını engelleyebilirler. Ya da bilmedikleri kırsal alanlara gitmelerini çok önermiyoruz. Bildikleri yerler olsun. Piknik alanlarında eğer ailecek vakit geçireceklerse bunun önlemlerini alsınlar. Yine aynı şekilde koruyucu ekipman olarak vücut koruyucuları kullanabilirler. Pantolonları çorapların içerisine koyabilirler. Paçaları bu şekilde bir düzeltebilirler. Ya da kontrol etmedikleri alanlarda oturmasınlar. Bu şekilde bu önlemler alınırsa kene konusunda aslında gereken tedbirler alınmış olur ve kene yapışması engellenmiş olur. Kene yapıştıktan sonra aslında uygun durum şudur: kenenin mümkün olan en kısa sürede çıkarılması. Ama uygun bir yöntemle. Vatandaş bazen kolonya döküyor, bazen kimyasal madde döküyor, bazen ateşle çıkarmaya çalışıyor ya da çıplak elle.

dokunmaya çalışıyor. Bunlar yanlış. Çıplak elle dokunulmasını istemiyoruz. Ya da az önce bahsettiğimiz kimyasal, kolonya gibi uygulamaları istemiyoruz. Bunlar durumu daha da kötüye çıkarabilir. Böyle bir durumla karşılaştığında vatandaş hızlıca mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Eğer böyle bir imkanı yoksa, sağlık kuruluşuna ulaşamayacaksa, o zaman az önce bahsettiğimiz durumlar hariç kenenin uygun bir şekilde çıkartılması gerekiyor. Keneye üzerine basmadan, patlatmadan, sıkmadan uygun bir şekilde, uygun bir araçla, gereçle çıkarılması gerekiyor.

0: Filipinler'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. 200'den fazla kişi yaralandı. Tsunami alarmı verilen bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken yetkililer artçı sarsıntılara karşı uyarılarda bulundu.
1: Filipinlerin Mindanao adası açıklarında yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükselirken yaralı sayısının 200'ü aştığı açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki kişilere ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kıyı bölgelerinde tsunami alarmı verilirken deprem birçok noktada hasara yol açtı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe edildiğini belirterek vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
0: Ve Polonya'da polis son 10 yılın en büyük uyuşturucu operasyonunda limanda konteynere gizlenmiş bir tondan fazla eroin ele geçirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen sevkiyattaki uyuşturucunun değerinin yaklaşık 52 milyon euro olduğu açıklanırken operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
1: Polonya'da güvenlik güçleri son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Baltık Denizi kıyısındaki Gdynia limanında düzenlenen operasyonda konteynerlara gizlenmiş bir tondan fazla eroin ele geçirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen dekoratif tuğla yüklü sevkiyatta bulunan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 52 milyon euro olduğu açıklandı. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın uluslararası boyutta sürdüğü bildirildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri gün boyu takip edebilir. Bir sonraki bültende yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2004.

0: 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
1: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave projeye de ilave de yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
0: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet ekipman ve yeterli personelin olduğunu, ancak bazı noktalardan özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
1: İlaçlama programında hava şartları dışında bir artışlama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya, iki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
0: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün Büyükşehir'e ait olmadığının altını çizdi.
1: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindir.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, iki maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da

0: max.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu 19. toplantısında konuştu. Gürlek, "Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye sert mesajlar veren Bahçeli, "Bugün CHP'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin kendi iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir" dedi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda hafta tatilinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmedildi. Ayrıca izinlerin kullandırılmasına yönelik ispat yükünün işverene ait olduğu vurgulandı. Emeklilerin beklediği kök maaş değişikliğine sayılı günler kaldı. 4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması 3 Temmuz'da değişecek. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. Soruşturmada usulsüz işlemler nedeniyle 3,1 milyar liralık kamu zararının oluştuğu değerlendiriliyor. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Barış Boy'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ölenlerin sayısı artıyor. Depremde can kaybı 41'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 450'den fazla kişi yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarihi Kilikya yolunun 10. etap yürüyüşünü düzenledi. 90 doğasever Uzunca Burç Sumak Alanı arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyim yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Tarsus'ta etkinlik düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı çevresindeki mesire alanlarında çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Mersin İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ilk şefkat projesi protokolü imzalandı. Proje kapsamında Mersin Çocuk Evleri sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde koruma altında bulunan 10-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve sosyal faaliyet

0: ziyaretler gerçekleştirilecek. Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliği ile hazırlanan Antik Dünya'nın Kalbi Limanlar Neolitik Dönem'den Bizans'a adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Eser, antik dönem limanlarının tarihini bilimsel veriler ışığında ele alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A-Milli futbol takımı ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
13: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
14: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Dance it.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Günler Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği Sipahili Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Turan'ın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
1: Bozön, TOKİ su tartışması olmuştu ya, onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
0: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
1: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta alt, daha alt bu şekilde bölgesel şeyler var. Elimizde araziler var.

0: uygun bir şekilde başlayacağız.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu 19. toplantısında konuştu. Gürlek, "Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye sert mesajlar veren Bahçeli, "Bugün CHP'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin kendi iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir" dedi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda hafta tatilinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmedildi. Ayrıca izinlerin kullandırılmasına yönelik ispat yükünün işverene ait olduğu vurgulandı. Emeklilerin beklediği kök maaş değişikliğine sayılı günler kaldı. 4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması 3 Temmuz'da değişecek. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. Soruşturmada usulsüz işlemler nedeniyle 3,1 milyar liralık kamu zararının oluştuğu değerlendiriliyor. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Barış Boy'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ölenlerin sayısı artıyor. Depremde can kaybı 41'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 450'den fazla kişi yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarihi Kilikya yolunun 10. etap yürüyüşünü düzenledi. 90 doğa sever Uzunca Burç Sumak Alanı arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyim yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Tarsus'ta etkinlik düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı çevresindeki mesire alanlarında çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Mersin İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ilk şefkat projesi protokolü imzalandı. Proje kapsamında Mersin Çocuk Evleri sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde koruma altında bulunan 10-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliği ile hazırlanan Antik Dünya'nın Kalbi Limanlar Neolitik Dönemden Bizans'a adlı kitabın

0: tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Eser, antik dönem limanlarının tarihini bilimsel veriler ışığında ele alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A-Milli futbol takımı ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542.
1: Bizde CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı düzenleyecek. Grup toplantısını orada yapacak denildi ki öyle de oldu ki zaten Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmemişti. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geçti ve tabii Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını gerçekleştirdi. Orada bir konuşma yaptı. Şimdi Özgür Özel grup toplantısında neler söyledi, nelere değindi bir bakalım efendim.
2: Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız. Biz sandığa inanırız. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugün buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Bir gün değildir, bir mevzi değildir, bir zafer değildir. Bir bütünün diğerleri kadar kıymetli bir parçasıdır. Vazgeçmemektir, teslim olmamaktır, direnmektir. Ve bencil bir duyguyla değil, bütün ülkenin geleceğini düşünen bir duyguyla davrananların birlikteliğinin zaferidir. Hepinizi kutluyorum. Burası milli iradenin tecelligahıdır. Burada tecelli eder. Millet bir karar verir, o karar burada tecelli eder. Bütün yıpranmışlığına, yok sayılmasına, anayasayla yetkilerinin yağmalanmasına rağmen eninde sonunda o birinci meclisin duvarlarındaki o ruhu gidince hissedersiniz. Burası seçilmişlerin yeridir. Ve eğer bir seçilmiş

dil uzatan ve içimizdeki bir çekişme bile değil, bir umut bile değil, bir inat mıdır nedir bilinmez, oraya hamle yaparak, partiyi bu duruma getirerek, partiyi adaysızlaştıran, kurumsuzlaştıran, lidersizleştiren bir çözüm paketinde içeriden dışarıdan her türlü işbirliğiyle ilerleyerek bu işleri çözmeye kalktılar. Arkadaşlarımıza hırsız demeye başladılar. Belediye başkanı diyor, bana geldiler, kurultayda para dağıttım de, kurultay iptal olsun seni serbest bıraktıracağız dediler. Buralara geldik, buralara. O yüzden mesele ne öyle parti içi mesele ne bir başka mesele. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ni olası tüm adaylarıyla, kurumsal kimliğiyle, lideriyle, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan rakipsizleştirme, Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil. Genel merkezde o kara günü yaşatanlara, hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye, o kötücül akla, o AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına, kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. O binada bugün Kemal Bey'e Çubuk'ta organize bir linç girişimi yaşanırken ölümü göze alarak onunla birlikte onu koruyarak yanında duran mesela Murat Emir yok orada. Ama 1980 öncesi 7 tipli genci öldüren Haluk Kırcı'nın ekibi selam veriyorlar. 12. kattan, genel başkan katından selam veriyorlar objektiflere. Kemal Bey Şavşat'ta saldırıya uğradığında tirpinin içinde onunla birlikte suikaste uğrayan ve onunla birlikte saldırı altında kirpinin içinde olan Seyit Doğru yok orada. Çünkü Kemal Bey'e oradan ateşler atılırken, kirpinin içine girerken Kemal Bey'in üstüne kapanan Seyit Doğru'nu iki kolundan tutup da attılar o binadan dışarıya. Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın dendiğinde dimdik duran belediye başkanlarımız yok orada. Ama bir sonraki operasyon şu CHP'li belediyeye deyip belediye başkanlarının kendilerine, ailelerine haysiyet suikastı yapanlar, o haberleri yapanlar o binada geziyorlar. O yüzden şimdi çıkmışlar oraya buraya, efendim bir paralel CHP varmış. Paralel CHP anlayışı varmış. Bizim meclisi paralel genel merkez olarak yapmamız kabul edilemezmiş. O yüzden burası da zapt edilmeliymiş. Son kalenin bir bina, kapısı, çatısı değil, son kalenin Cumhuriyete inananların yüreğindeki olmayan korku duygusu, var olan mücadele duygusu olduğunu söyledik. İktidar yürüyüşümüz geldiğimizde yargıyı ele geçirmek için değil, bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı düzeni kurmak içindir. İktidar yürüyüşümüz gelip de onların yağmaladığı, önce TMSF'ye yolladığı, sonra milletin bankasının parasından kendisine yandaş yaptığı medyayı bu sefer bizim tarafa almak, çökmek değil. Bir daha kimsenin yandaşlaştıramayacağı bir medya, bir basın düzeni kurmak, basındaki herkesin sadece kendini mesleki değerlerine ve millete karşı, halkın haber alma hakkına karşı sorumlu hissettiği, patronaj ilişkilerinin devlet üzerinden beslenmediği, her bir basın emekçisinin de güçlü sendikasıyla patronundan, o sendikayla da patronun da devletten korunduğu, kimsenin ele geçiremeyeceği bir sistem kurmak için iktidar olmak zorundayız. İşte o günün basınıyla, o günün yargısıyla

0: Osmanlı'nın Türkiye'sini hep beraber ayağa kaldıracağız. 2 kere 2 nasıl 4 ediyorsa bugünkü yargının yazdığına, çizdiğine, bugünkü basının köpürttüğüne, yönettiğine teslim olarak bir adım geri atarsak teslim alacaklar ülkeyi. Yarını olmayacak ülkenin ne demokrasisi, ne bağımsız yargısı, ne bağımsız basını, ne de gençlerin ve hiçbirimizin bir ümidi. Bunun için bütün bu kurulan kumpasa, anlatılan hikayeye ve basın eliyle desteklenen tüm bu söylemlere karşı Kuvayi Milliye ruhuyla 100 yıl önce olduğu gibi sadece ve sadece milletin azim ve kararlılığına inanacağız. Sadece ve sadece millete.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel bir açıklamasında da grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken de üzerinde durduğu bir nokta var. Özgür Özel, kurultayın 26 Temmuz'dan önce yapılması gerektiğini belirtti ve dedi ki aksi halde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girme hakkının tehlikeye girebileceğini uyarıyoruz dedi. Bu da Özgür Özel tarafından yapılan ve dikkate değer önemli bir uyarı değerli seyirciler. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in grup toplantısına bazı kaynaklar 110'dan fazla milletvekilinin katıldığını belirtiyorlar. Bu da dikkat çeken diğer bir nokta. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu da neler söyledi toplantısında ona yer vereceğiz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantısına katılan CHP'li vekil sayısının da 17 olduğu da aktarılıyor. Bu da önemli. Şimdi tabii bu durum böyle devam ederken tam 32 hukukçudan bir bildiri geldi. 32 hukukçu ki bunların arasında Profesör Doktor Sibel İnceoğlu, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ve Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu gibi isimler de yer alıyor. 32 hukukçu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik ihtiyati tedbir kararının yeni bir kurultay toplanmasına engel teşkil etmediği yönündeki bildiriye imza koyduklarını açıkladılar. Bu da diğer önemli bir gelişme. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı düzenledi ve orada partililere hitap etti. Neler söyledi Sayın Kılıçdaroğlu bakalım.
2: Şuna inanmanızı istiyorum. Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Her şeyi ama her şeyi bu ülkenin güzel insanları için yapıyorum. Layık olacağınız her şeyi yapacağız. Ve asla sizleri utandırmayacağım. Asla utandırmayacağım. Hakkı, adaleti ve hukuku her yerde ve her ortamda savunacağım. Ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Türkiye'nin içinde yaşadığı durumu biliyoruz. Ama bunu aşmak zorundayız. Bunu aşacak olan tek partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları düşünce özgürlüğünün, düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaylardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları bir şenlik kurultayıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Arınacağız. Söyledim. Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirlilikten arındıracağız. Kirli olanların tamamının içine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. Bu parti devlet kuran, devlet inşa eden bir partidir. Bu parti ahlakı dokularına kadar koruyan yüksek, çalışkan ve özverili bir partidir. Bu partinin özelliği budur. Ahlak ahlak. Erdem erdem. Adalet adalet. Temizlik temizlik. Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir. Herkesi dinledim. Hiç kimseye kötü gözle bakmadım. Herkese saygı duydum. Kim ne söylediyse dikkatle dinlemeye özen gösterdim. Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. Partiyle ilgili başka alanlarda, dış dünyada, iç dünyada Türkiye'nin saygınlarını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Yedi düvele karşı mücadele etmiş. Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Bana diyorlar ki sarayın adamı. Ya arkadaş sen sarayı ne zaman eleştirdin ya? Ne zaman eleştirdin? Beşli çetelerin üzerine ne zaman gittin sen? Uyuşturucu baronlarından hesap sormazsan ne haberdim? Ya bu devletin çıkarlarını, bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? İşçinin, emeklinin, üreticinin hakkını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? Bir şey daha. Uyuşturucu baronları, tepeciler, faiz baronları, devleti soyanlar, vatandaştan vergi alıyorsun, beşli çetelere ödüyorsun. Onun da hesabını soracağız, onun da. Onun da hesabını soracağız. Mehmet Şimşek getirdiler. İngiltere'den getirdiler beyefendi. Enflasyonu indirecekti. Fakir fukarayı koruyacaktı. Ya ezilen fakir fukara. Köşeyi dönenler yine bizim beşli çeteler. Bu nasıl bir düzendir ya? Bu düzeni değiştireceğiz, değiştireceğiz. Emin olun bu düzeni değiştireceğiz. Ne demiştim? Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Bunları dillendirmek zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi kısır tartışmaların dışına çıkmak zorundadır. Kısır tartışmaların önüne çıkmak zorundadır. Eğer kısır tartışmalara takılır kalırsak bu bize değil, en çok Türkiye'ye zarar verir. Kim? Bakınız, mutlak butlan davasına da değineyim. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiç endişe etmeyin. Beraber güzel şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. Sizin iradenizle yapacağız. Ahlaklı siyaseti, erdemli siyaseti yeniden getireceğiz. Yeniden getireceğiz. Benim bir şey daha söyleyeyim. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtı.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
7: 13 vitamin, 10 mineral...

0: Tek tablette multi enerji.
1: Asıl gülün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
14: Bundan yaş beklemekten farksızdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek, ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacak.

0: Hazreti Ali'ye atfedilen kıymetli söz ne güzeldir. Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür.
1: MHP'de de tabii bazı gelişmeler var. Onlara da değinelim. Geride bıraktığımız günlerde ve haftalarda bazı il ve ilçe başkanlıkları MHP Genel Merkezi tarafından görevden alınmışlardı değerli seyirciler. Yine öyle bir gelişme var. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Böylece Milliyetçi Hareket Partisi'nde feshedilen teşkilatı feshedilen ve yeni yönetim atanan il sayısı da 18'e yükselmiş oldu. Şimdi efendim Mersin'e gelelim. Mersin'de de Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Türkiye Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer bazı meclis üyelerinin eleştirilerine cevap verdi. Sinek konusu dikkat çekti. Bu konuda da Sayın Seçer bazı bilgiler aktardı.
2: Değerli hemşehrilerim, Mersin Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı birinci birleşimini açıyorum.
3: Haziran ayı olağan toplantısında çevreden ulaşıma, sinekle mücadeleden sosyal konut projelerine kadar birçok başlık ele alındı. Toplantıda sinekle mücadele konusuna gelen eleştirilere yanıt veren Seçer, ilaçlama çalışmalarında herhangi bir aksama olmadığını belirterek, coğrafi şartlar, yağışlar ve çevre temizliğinin sinek popülasyonunu etkilediğini ifade etti.
2: İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya, iki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. Şimdi Tarsus ve Silifke, orada da lagün var, orada da lagün var. Tarsus, yerin altında bir şehir, yerin üstünde de mevcut, yaşanan, fiili bir şehir var. Onun için Tarsus'un altına girdiğiniz zaman başka bir şehre giriyorsunuz. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Orada Ramsar sözleşmesiyle koruma altına almış bir alan var, bir lagün var. Biz orada ilaçlama yapamayız. Bunlar coğrafi şartlar. İnsan faktörü nedir? Aslında insan faktörü bunları minimize edebilir. Sokaklarımızı temiz tutamıyoruz. Çöp konteynerleri pislikten geçilmiyor. Sokağımızın giriş kapısından evimize girerken oraları dahi temiz tutmuyoruz. Maalesef birçok bölgede üreticilik yapan vatandaşların sulama havuzları var. Herhalde 10 bin taneden fazladır. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor. Demek ki bir başına yılda 50-60 milyon lira ilaçlama yaparak bu işler bitmiyor. Bu demek değildir ki sinek varsa mücadele olmuyor, mücadele oluyor. Bakın bir hafta 10 gün Kurban Bayramı tatili oldu. Biz bayramdan önce uyardık. Sakatatları sokaklara atmayın. Lütfen bunları caddelere bırakmayın. Çöp konteynerlarına atmayın. Bunları toprağın altına gömün. Böcek ürüyor, sinek ürüyor, her şey ürüyor. Biz de bir önceki toplantıyla bir sonraki toplantı arasında şikayete baktık. Bir önceki yılla mukayese ettik. Bir önceki bayramla mukayese ettik. Tartışmasız bir artış var. Biz de dedik ki bu hafta çok dikkatli yapalım, itinalı yapalım. Haftaya kadar biz bu oranı düşürmemiz lazım. Yani bir haftalık bir sürede bunun önünü alabileceğimizi düşünüyoruz. Yoksa bizim uygulamalarda herhangi bir sorun yok.
1: Bozyazı ilçesinde istihbarati bilgileri değerlendiren emniyet güçleri uyuşturucu operasyonu düzenledi ve kırsalda uyuşturucu üretiminde kullanılan bir

0: kilevi yetiştiren iki kişi yakalandı.
1: Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüten ekipler Kızılca mahallesindeki bal ormanları mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Yerleşim yerinden uzak bir dere kenarında yaklaşık 30 metrekarelik alana ekilmiş kenevir bitkileri ve sulama için çekilen yaklaşık 100 metrelik hortum tespit edildi. Bölgeyi takibe alan jandarma ekipleri ekim alanına gelen iki şüpheliyi sulama sistemini kontrol ettikleri sırada suçüstü yakaladı. Operasyonda 402 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi. Gözaltına alınan M.U. ve A.U. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir vatandaş sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar su içerisindeki kişiyi fark ettiler ve kurtardılar.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.
2: Kemerin olduğu yerden. Bana bak. Sen kemerin olduğu yerden kaldır ha.
3: Kalkmıyor.
4: Koltuğun altına gitti.
3: O yaşıyor adam ha.
1: Kavaklı mahallesinde meydana gelen olayda sulama kanalında sürüklenen bir kişiyi fark eden vatandaşlar hemen müdahale ederek şahsı sudan çıkardı.
5: Adamın kafası yukarıda.
4: Tamam anlıyorum da bacana.
1: İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri baygın haldeki Mustafa Ateş'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ateş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
0: Rusya'nın Belgorod bölgesindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Vietnam'da freni patlayan bir otobüs kaldırıma çıktı. Yayalar son anda kurtuldu. Amatör maçta yaşanan hava olayı görenleri şaşkına çevirdi. NBA finalinde ABD Başkanı Trump tribünler tarafından yuhalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde polisten kaçan sürücü içinde çocuklarının da bulunduğu otomobille takla attı.

0: Pakistan'da gösteriler düzenleniyor. Göstericilerle polisler arasında çatışma yaşandı.
1: Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir'de protesto hazırlıkları öncesinde eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olaylarda silahlar kullanıldı, sokaklar savaş alanına döndü. Yetkililer çatışmalarda 4'ü polis olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken tansiyonun yüksek olduğu bildirildi. Protestoların yaklaşan seçimler öncesinde mecliste mülteciler için ayrılan kontenjanlara karşı düzenlenmek istendiği öğrenildi. Olayların ardından bölge

0: Türkiye'de yeni gösteriler ve güvenlik tedbirleri yakından takip ediliyor.
1: Geçen gün Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Depremin artçıları devam ediyor. Deprem Japonya, Endonezya ve Bangladeş'i de etkiledi. Tabii Filipinler'de bazı bölgelerde de yine hala arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 35 kişinin öldüğü açıklandı.
0: Filipinlerin Mindanao Adası açıklarında yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükselirken yaralı sayısının 200'ü aştığı açıklandı. Hey! Hey! Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki kişilere ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kıyı bölgelerinde tsunami alarmı verilirken deprem birçok noktada hasara yol açtı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe edildiğini belirterek vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1: Polonya'da polis yine istihbarati bilgileri değerlendirdi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiği belirlenen bir konteynerda piyasa değeri 51 milyon avro olan uyuşturucu ele geçirdi.
0: Polonya'da güvenlik güçleri son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Baltık Denizi kıyısındaki Gdynia limanında düzenlenen operasyonda konteynerlara gizlenmiş 1 tondan fazla eroin ele geçirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen dekoratif tuğla yüklü sevkiyatta bulunan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 52 milyon euro olduğu açıklandı. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın uluslararası boyutta sürdüğü bildirildi.
1: Bugün Mersin Deniz Ticaret Odası'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Deniz Ticaret Odası'nın Mersin kültürüne, Mersin tarihine, liman kültürüne, tarihine, Türk denizcilik tarihine yönelik yapmış olduğu katkılar çerçevesinde basılan kitapların tanıtımı yapıldı.
0: Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliğiyle hazırlanan Antik Dünyanın Kalbi Limanlar Neolitik Dönemden Bizans'a adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Editörlüğünü Profesör Doktor Ahmet Yaraş'la Doktor Öğretim Üyesi Ömer Kafar'ın üstlendiği ve 24 akademisyenin katkı sunduğu eser, antik dönem limanlarının tarihini bilimsel veriler ışığında ele alıyor. Programın açılış konuşmasını yapan Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Fuat Gedik, Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türklim işbirliğinde hayata geçirilen projenin denizcilik sektörünün geçmişini belgelemek adına önemli bir adım olduğunu söyledi.
2: Mersin Deniz Ticaret Odası ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje denizcilik sektörünün geçmişini somut verilerle anlamak ve belgelemek amacıyla atılmış bir adımdır.
0: Türklim Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik ise limanların sadece ticari alanlar değil, medeniyetlerin ve hoşgörünün kesişim noktası olduğunu ifade etti.
3: Biliyorsunuz limanlar aslında kadim uygarlığın ticaret kapıları ve insanların hoşgörü sahibi olmasının, birbirine anlayış geliştirmesinin de en önemli medyanı aslında. İnsanlık kültürel anlamda iyiye doğru ilerliyorsa bu liman kapıları üzerinden oluyor. Çünkü limanlarda biz ten rengi, din, dil, ırk fark etmeksizin kadim dönemlerden beri bir araya geliyoruz.
0: Türklim eski başkanı Aydın Erdemir de limancılık mesleğinin köklü geçmişine ve taşıdığı mirasa dikkat çekerek bilimsel devamlılığa değindi.
4: Biz tabii kendi bilimsel titizliğimizle, yani biz limancıysak bu limanları biz hangi limanları devraldık? Yani bu coğrafyada liman bugün bizim

0: hayatımız içinde, içinde yer aldığımız liman dışında ne vardı, neyi miras aldı? Bunları araştırmalısın. Aslında Türkiye'de böyle bir çalışma yok.
1: Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu da şunları ifade etti.
2: Kitap bizim belki takip ediyorsunuzdur. Her sene bir iki tane kitap çıkartıyoruz. Bu kitapta çok önemli konular var ve iyi bir çalışmanın eseri. Aydın Bey sağ olsun eski dostumuz bu konuda beni aradı. Beraber yapabilir miyiz, yazabilir miyiz, çıkartabilir miyiz dedi. Ben de kabul ettim. Hocalarımız da çok iyi çalışmışlar. Çok güzel bir kitap, zaten baktığın zaman anlayacaksınız.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
4: Mutlu bir gün, güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
6: Reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
7: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
8: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
9: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
8: Daily One Energy, Orzaks'tan.
10: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
11: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
12: Türkiye Vestel'leniyor.
13: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
14: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
15: SML Restoran ve Catering.
16: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
15: 0533 974 45 90.
16: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
15: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
17: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
18: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
19: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
20: Arkadaş Kundura.
19: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
20: Arkadaş Kundura.
21: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
20: Arkadaş Kundura.
22: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
23: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
24: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
1: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave projeye de ilave de yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
0: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet, ekipman ve yeterli personelin olduğunu, ancak bazı noktalarda özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
1: İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya. İki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın o eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
0: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün Büyükşehir'e ait olmadığının altını çizdi.
1: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindir.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım.
1: Hey sen. Güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy. Orzakstan.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
12: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesaj

0: işlerini kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu 19. toplantısında konuştu. Gürlek, biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye sert mesajlar veren Bahçeli, bugün CHP'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin kendi iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir, dedi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda hafta tatilinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmedildi. Ayrıca izinlerin kullandırılmasına yönelik ispat yükünün işverene ait olduğu vurgulandı. Emeklilerin beklediği kök maaş değişikliğine sayılı günler kaldı. 4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması 3 Temmuz'da değişecek. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. Soruşturmada usulsüz işlemler nedeniyle 3,1 milyar liralık kamu zararının oluştuğu değerlendiriliyor. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Barış Boy'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ölenlerin sayısı artıyor. Depremde can kaybı 41'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk

0: etmek zorunda kaldı. 450'den fazla kişi yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarihi Kilikya yolunun 10. etap yürüyüşünü düzenledi. 90 doğasever Uzunca Burç Sumak Alanı arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyim yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Tarsus'ta etkinlik düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı çevresindeki mesire alanlarında çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Mersin İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ilk şefkat projesi protokolü imzalandı. Proje kapsamında Mersin Çocuk Evleri sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde koruma altında bulunan 10-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliği ile hazırlanan Antik Dünya'nın Kalbi Limanlar Neolitik Dönemden Bizans'a adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Eser, antik dönem limanlarının tarihini bilimsel veriler ışığında ele alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A-Milli futbol takımı ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: 233

0: 66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.

0: bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri

0: fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Komşuda

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Sun FM. Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem, boş ver.

0: Reklam tanıtım.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

İşte. İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55.

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

kalbimin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolunda, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

0: Kaçmaya çalıştığın gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum.
1: Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda. Seni duymayı, seni özlemeyi. Hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum.
0: Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Gözünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşlarını, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensin. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığımda. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum.
0: İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliğin, ne kalbimdeki özelliğin, ne de sevdiğim için değil mi? Seni yalnızca sen olduğun için, ruhum için, kalbim için, aklım ve sevgim için seviyorum seni.
1: Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda